0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Şarkılarla Retro'ya başlıyoruz. Bugün açılış şarkımız Rafet Eroman'ın En Güzel Günler Senin Olsun albümünden. Yani 1997 yılına gittik. Seni Sevmiyorum sonrasında Canlı

en baba en keyifli aranjmanlarından birini dinledik. Çoğu diva şarkısı gibi sözler Fikret Şen'e ait bambaşka biri sonrasında İrem Derici'yi de bir tık günümüze geliyoruz. Nalan'ın çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi Acemi Balık şimdi bizimle.

0: kapat.
1: Abiciğim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

Silvi'ye ait olan Fatih Erkoç'un en keyifli şarkılarından bir tanesi Sensiz Olamam sonrasında Retro'ya Asya ile devam edeceğiz. İlk albümündeyiz. Uçtum seninle.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 25 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıda da kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşak Pınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüpcan Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı 2. itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: eğlenin.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
8: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
9: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
8: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
9: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
8: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
9: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
11: Ergül.
12: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
11: Her nesil.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül, her nesil.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
17: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: güle güle, güle güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
16: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün size tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatmak istiyorum. Çok şaşıracaksınız. 16. ve 17. yüzyılda insanlar özellikle Avrupa kıtasında cadılardan ve kötü ruhlardan oldukça korkuyorlar. Bu durum 400 yılı aşkın bir sürede devam ediyor. İşte bu nedenle kendilerini bu doğaüstü fenomenlerden korunmak için çeşitli koruma yöntemleri de geliştiriyorlar. Bu insanlar duyduğunuzda böyle oldukça şaşıracağınız bazı yöntemlerle kendilerini korumak istiyorlar. Her ne kadar bu yöntemler size böyle garip ya da komik gelecek olsa da milyonlarca insan bu yöntemlerle bir nebze huzur bulmaya çalışmışlar. Hazırsanız az sonra anlatmaya başlıyorum.

Bugün Gül Güne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak için yaptıkları ilginç şeyleri konuşuyoruz. Ev bacasına cadılar için oturak yapmak mesela. Bazı adalarda eski kulübelerin ve evlerin bacasında cadılar için oturaklar bulunur. İnanışa göre cadı geldiğinde oturağa oturacak ve dolayısıyla hanedeki kişilere zarar vermeyecek. Oturağın olmaması durumunda cadının bacadan içeri girebileceğini düşünmüş insanlar. Ve evdeki işte kim varsa onu rahatsız edebileceğini. Bacalı evlerde oturanlar bu şekilde korunmuşlar ama bacasız evlerde oturanlar ne yapacaklarmış dersiniz. Baca olmayan evler için de evin duvarının dibine muhakkak ufak bir çıkıntıyla oturak yapmak moda haline gelmiş. Bu size yeterince saçma gelmediyse çok daha saçmaları var. Hepsini anlatacağım. Arabayı

Gül Güne Gül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Cadı şişelerini anlatmak istiyorum size şimdi de. 16. ve 17. yüzyıllarda birçok insan karşılaşabileceği kötü şeyler için çoğunlukla cadıları suçluyor biliyorsunuz. İnsanlar kötü deneyimler yaşadıkça lanetlendiklerini düşünüyorlar. İşte bu lanetlerden kurtulmak için de çoğu kişi toprağa cadı şişesi gömmeye başlıyor. Şişeye idrar, çivi, iğne, tırnak ya da saç gibi şeyler ekliyorlar. Bu şişeyi oluşturup toprağa gömmekteki amaç oldukça ilginç. Bu eylemden kasıt cadının ilgisini çekip şişedeki maddelerle ona eziyet etmek. Sonuç olarak cadı şişeyi gömen kişi üzerindeki laneti kaldıracak ve ondan uzaklaşacak. İşte bu yöntem büyüden korunmak için halkın sıkça tercih ettiği yöntemlerden bir tanesiymiş tarihte. Günümüzde bile özellikle Avrupa bölgesinde yer altından sıkça bu şişelerin çıktığını da söyleyeyim.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
3: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
9: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
9: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
12: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve...

0: güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

Cadı topu nedir bilir misiniz? Gül Güne Gül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşuyoruz. Şimdi 19. yüzyılın başlarında cam kürelerinin büyülü güçlere sahip olduğunu düşünüyor insanlar. Ve içinde envai çeşit otların ve ağaç köklerinin bulunduğu cam küreleri evlerinin etraflarına asıyorlar. Ek olarak cam kürenin içine kendilerine ait tırnak ve saç tellerini de koymayı ihmal etmiyorlar. Cadı şişelerine benzer olarak tasarlanan bu küreler sayesinde cadılardan korunduklarını düşünüyorlar çünkü. Peki bu nasıl olacakmış derseniz, cadı hedeflediği kurbanın camdaki yansımasını görecek ve parlak yüzeye çekilecek. İnsana ait tırnak ve saç da işte tam da bu yüzden eklenmiş. Sonuç olarak kürenin içine çekildiğinde bitkiler tarafından boğulacağını düşünmüş insanlar. Üstelik cam kürenin sahibine musallat olmayacağını da. Ek olarak cadının bir daha bu evin sahibine temkinli yaklaşacağını da düşünmüşler. İyi ki insanlık bu noktaya gelmiş. Bir de size üvez ağacını anlatacağım. Onda da çok şaşıracaksınız. Ama iki güzel şarkı dinleyelim arada.

Gül Günegül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları şeyleri konuşuyoruz. Üvez ağacını anlatacağımı söylemiştim. Şimdi bu inanış Yunan mitolojisinde geçen bir hikayeden geliyor. Gençlik tanrıcası sihirli kadehini iblislere kaptırdığında tanrılar onu geri almak için bir kartala gönderiyor. Kartal iblislerle kavga ediyor ve yara alıyor. Dönüş yolunda kanı akmaya, tüyleri dökülmeye başlıyor. Kartalın kanının ve tüyünün düştüğü yerde üvez ağacı yeşermiş diyor bu hikaye bize. Bu hikayeyi kendilerine uyarlayan insanlar 16. ve 17. yüzyılda iblislerden korunmak adına bu ağacı kutsal sayıyorlar. Üvez ağacı bu mantık çerçevesinde Avrupa'da sıkça yetiştiriliyor. Geçmişte insanlar bu ağacı yetiştirmekle kalmamış, bazı parçalarını da üzerlerinde taşımışlar. Buna ek olarak bu ağaçlar Britanya ve Yunanistan coğrafyasında hala değer verilen bir tür.

Bu güzel şarkıdan sonra birlikteyiz yine. Tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatmaya devam ediyorum size. Duvarların üzerlerine ölü kedi bırakmak mesela. 1951'e gidelim beraber. Margaret Howard isimli bir İngiliz arkeolog oldukça ilginç bir keşfe imzasını atıyor. Amerika, Avustralya ve yine birçok yerde çeşitli binaların duvarlarında mumyalanmış veya kurutulmuş ölü kedilerin bulunması olgusu hakkında bir araştırma makalesi yayınlıyor. Howard bu durumun neden gerçekleştiğine dair ortaya iki tane farklı teori sunuyor. İlk olarak ana teori bu kedilerin fare peşindeyken atılan temel yüzünden duvarlarda ya da mahzenlerde sıkışıp kalmaları. İkinci teori de kedilere yüklenen spiritüel anlam. Bu anlama göre kediler cadıların akrabaları olarak tanımlanmış. Akrabasını yani kedi cesedini gören cadı bir nevi akrabalık ilişkisi geliştiriyor. Sonuç olarak cesedin bulunduğu alana ve dolayısıyla alandaki kişilere ilişemiyor. Büyüden korumak için kullanılan ve oldukça korkunç olan bu yöntem hala insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ben...

0: Gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Her zaman, her yerde.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne Gülle.

bulunduğu çağın gerçekliğiyle her şeyi değerlendiriyor galiba. O yüzden eski tarihe baktığımızda böyle birazcık şaşırıyoruz yaşanan olaylar karşısında. Bugün size tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları bazı davranışlardan bahsediyorum. Mesela cadılara yaranmak için insanların kek yaptığını biliyor muydunuz? Bilmeyenler için anlatabilirim. 16. ve 17. yüzyılda insanlar cadılardan ve onların büyülerinden korunmak için onlara rüşvet veriyorlar. Bu ilginç durumun bir de hikayesi var. Bir rahibin kızı ve yeğeni görünmez bir güç tarafından saldırıya uğradıklarını iddia ediyorlar. Bir başka kadın da kızların hastalığının büyücülük sonucu olduğuna inanarak oldukça ilginç bir tavsiyede bulunuyor. Un ve idrar karıştırılmasıyla bir kek yapılmasını öneriyor. Daha sonra bu kekin evin köpeğine verilmesini tavsiye ediyor. Böylece kötü ruhların kovulacağını ve kızların büyüden kurtulacağını iddia ediyor. Oldukça mide bulandırıcı bir yöntem olmasına karşın bu durumun bir gelenek haline geldiğini söyleyeceğim size. Biliyorum ki çok üzüleceksiniz. Üstelik bu yöntem 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da oldukça sık rağbet gören bir korunma yöntemi olmuş. Bu hayvanların insan elinden çektikleri tarih boyunca da bitmemiş yani. Ne diyelim? Allah hayvanları kötü insanların elinden kurtarsın.

Gülgüne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Tuz biliyorsunuz Hristiyan inancında büyüden ve cadı saldırısından korunmak için oldukça önemli görülüyor. İnsanlar geçmişte dini ritüellerde tuza çok fazla yer veriyor bu sebeple. Şeytan çıkarma seanslarında kurbanların etrafına tuzdan koruyucu halkalar çiziyorlar. Buna ek olarak kutsal su yapımında bile tuz kullanıyorlar. Başka bir deyişle tuz 16. ve 17. yüzyılda tam anlamıyla bir savunma aracı ama deneyimli kişiler tarafından kullanılması şartıyla. Aksi takdirde bunun faydalı olacağı oldukça şüpheli geliyor karşı tarafa. Bir cadıyı herhangi bir yerden savuşturmak amacıyla etrafa tuz dökülüyor mesela. Kapı eşiklerine, pencere diplerine ve aklınıza gelebilecek çoğu yere bu yöntem uygulanmış. Hristiyan adetlerine göre eğer kötü bir ruh etkisindeyseniz sol omuzunuzun üzerinden tuz serpiliyor. Sol omuza serpilmesinin amacı da kötü ruhların bu yönden geldiğine yönelik inançtan dolayı. Özetle tuz kötü ruhlardan ve büyü etkisinden korunmak amacıyla sıklıkla tercih edilen bir madde olmuş tarihin tozlu sayfalarında.

Gül Güne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatıyordum size. Bu arada batıl inançlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Batıl inanç ve davranışlar biliyorsunuz en ilkel kabilelerden en modern topluma kadar tarih boyunca her coğrafyada görülen psikososyal bir olgu. Aslında tarihe baktığımızda insanlar arasında batıl inançlı olanlar ve olmayanlar şeklinde kesin bir ayrım yapmak çok da mümkün olmuyor. Her insanda az ya da çok batıl inanç olabiliyor. Günümüz insanı da hani zaman zaman batıl inançlara yöneliyor ya, batıl davranışlardan medet umuyor ya, işte modern yaşam tarzının batıl inançları ortadan kaldıracağı şeklindeki beklentiler bugüne kadar görüyoruz ki çok da gerçekleşmiyor. Dahası modern kültürler yeni formlarda batıl inançlar da üretebiliyorlar. Mesela günümüzde hala insanlar ağaçlara çaput bağlamaya devam ediyorlar biliyorsunuz. Mezarlardan dilek dilemeye devam ediyorlar. Batıl inanç ve davranışlar aslında günümüzde kültürel çözülmelerin ve ekonomik krizlerin yaşandığı zamanlarda biraz daha fazla görülür diyor uzmanlar. Modern dünyaya ait olan bu problemler de batıl inançların devamını sağlıyor haliyle. Eskiden doğa olayları karşısında çaresizliği nedeniyle batıl inançlara yönelirmiş insanoğlu. Bugün de işte krizler, problemler ya da herhangi sorunlar nedeniyle aynı eğilimi sergiliyorlar. Çaresizlik hissine kapılan kişi kendisine destek olacak bir mekanizma arayışıyla batıl inançlara biliyorsunuz yönelebiliyor. İki güzel şarkı dinleyelim mi? Konuşuruz yine nasılsa.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Bugün 25 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıda da kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşakpınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül.
8: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

güne gülle de zamanımız çok azaldı. Müsaadenizle toparlamak istiyorum. Biraz da batıl inançları anlatayım istedim size. Günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız batıl inançlar ve çıkış noktaları üzerine biraz konuşabiliriz. Ayna kırılmasının mesela 7 yıl uğursuzluk getirmesi. Eskiden insanlar öteki dünyadaki yansımalarına bakmak için parlak yüzeylere, göllere ya da havuzlara bakarlarmış. Baktıkları yerde dalgalanma veya titreşim olması felaket anlamına geliyormuş. İşte eski Mısır ve Yunan'da sadece bu nedenle kırılmaz metal aynalar yapılmış. Böylece öte yandaki görüntülerinin bozulmamasını garantiye alıyorlarmış insanlar. Roma'ya baktığımızda camcılık ileri olduğundan ayna kırılmaları tabii ki çok daha fazla ve kırık aynaların kötü talihin işareti olduğu kabul görüyor. 7 yılsa önemli bir süreç çünkü antik çağda her 7 yılda bir insanın tüm bedeninin yenilendiği düşünülüyor. İşte bu yüzden ayna kırıldıktan sonra ancak yeni beden oluşana kadar kötülük sürüyor. Büyü sanatında ise ayna geçit veya geçiş yani bir başka boyuta veya insan dışı varlıkların yaşadığı yere aynayla geçildiğine inanmış insanlar ve onların da o taraftan bu tarafa geçebileceğine. Ayna kırıldığında bu tarafa geçmiş kötü bir varlık herkese zarar verebilir diye düşünmüşler. Bu konuyla ilgili çok konuşabilirdik ama dediğim gibi zamanım çok azaldı. Başka bir programda mutlaka anlatacağım daha fazlasını da. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim sonra da veda için buradayım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Spor. A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül.
8: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
7: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
19: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al, 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
20: Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
23: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
22: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
25: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
26: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz ve bu hafta da sayın araştırmacı yazar Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Yeni sezona da başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
27: Merhaba, hoş bulduk.
26: Evet, yeni sezona başlayacağız. Geçen sezon en son programda ne konuştuysak kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
27: Yani sanki bu, bir hafta sonrası.
26: Evet gibi. Sanki bir hafta sonra geçen hafta program yaptık da kaldığımız yerden yine devam ediyormuşçasına bir durum var. Ya size biraz eskilerden sorayım. Mersin'in genel durumu hep böyle miydi? Yani böyle bir kısır döngü içerisinde miydi?
27: Elbette değil. Mersin çok canlı, çok hareketli, sürekli dış dünyayla bağlantıları olan, Türkiye'deki İstanbul ve İzmir'i saymazsak en önemli, yani Antalya falan daha köyken, hı hı, Mersin bir dünya kentiydi. Gerçek anlamda bir dünya kenti. Hani o slogan olarak her belediye başkanı dünya kenti iddiasını ortaya atar ya. Ekonomisi itibariyle dünya entegre olmak zorunda olan zaten bir kentti. Genç bir kent. Daha emekleme çağında pek çok dış dünya ile olan bağlantısını sağlamış. Konsolosluklarla ticaret odasının kurulmasıyla, belediyesiyle, pek çok altyapısıyla dünya kenti olmaya aday, Beyrut'a alternatif olarak nitelendirilebilecek olan bir kentti. Dış dünyayla bağlantılı olduğu için de dünyadaki her olaydan etkilenirdi. Yani seninle daha önce yaptığımız söyleşilerde göçten bahsediyorduk, bir takım kaotik tablolardan bahsediyorduk. Onların hepsinin Mersin'e bir yansıması olmuştur. Yani Suriye göçünü saymazsak Anadolu'nun başka hiçbir kentine Mersin kadar göç etkili olmamıştır. Bütün Orta Doğu'daki olaylardan doğrudan doğruya Mersin gerek sermaye bakımından gerek insan göçü bakımından çok hareketli ve kente dinamik kazandıran bir gelişmeler ağı içindeydi. Ne yazık ki bugünkü kısır döngüye bakıyorum. Dünyayı sadece izlemekle kalan, izlemekle yetinen, onun dışında çok da fazla aktivitesi olmayan bir üzerine ölü toprağa serpilmiş bir kent. Yani bir limana mahkum olmuş, o limanın çerçevesi içine, kısır çerçevesi içinde kalmış. Liman ne kadar büyüyebilirse Mersin o kadar büyüyebileceğine göre, yani limanı çıkarırsan Mersin'den geriye zaten bir şey kalmaz. O liman ne kadar büyüyebilirse o çapta hareket edebilecek olan bir kent, bu liman bize yeter anlayışıyla gelen olan kiracının tavrıyla tamamen ona mahkum hale gelmiş olan bir tablo ile karşı karşıyayız.
26: Aslında liman Mersin'e yeter dediğiniz gibi. Limanla büyüyen bir Mersin. Fakat son yıllarda büyümeyi paylaşmayan bir liman. Büyümeyi paylaşmadığı için kent de bu paydan istediği şekilde büyüme fırsatını yakalayamıyor. Bu şekilde yorumlayabilir miyiz bunu?
27: Şimdi tabii ki o şekilde yorum zaten oraya çıkıyor. Bütün kapılar oraya çıkıyor. Liman büyürse Mersin büyür, liman küçülürse Mersin küçülür. Liman kendi gündeminde kısır döngüsünde kalırsa Mersin de o kısır döngüde kalır. Mersin'den limanı ve limonu çıkar zaten geriye bir şey kalmayacağını yıllardır iddia eden bir insan olarak söylüyorum. Limonda da belki değiniriz, çok ağır bir tablo var önümüzde. Evet. Çok ciddi sorunlar var Narenciye'de. Tarihte bugüne kadar görmediğimiz ciddi sorunlar var. Yani şöyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde tek ihracat pazarımız olan Rusya'nın yarattığı pazar yokluğu, o konuda yeni bir pazar arayışına girememe karşımıza hangi tabloyu çıkardıysa bugün ondan da ağır, çünkü dış dinamikler itibariyle çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Pazar bulma konusunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sovyetler Birliği dağıldığında Sovyetler Birliği'ni temsil eden Rusya'ya karşı olan bir bağımlılığımız vardı. Onun sorunları vardı. Oysa bugün Karadeniz'de artık hiçbir narenciye gemisinin Rusya'ya, Ukrayna'ya, diğer ülkelere yanaşamaması nedeniyle ciddi bir kaotik tabloyla karşı karşıyayız. Ve üzerine gelen pek çok sorun var. Onlara değineceğiz. Ama liman konusunda şunu söylemem gerek. Dün haberler yer aldı. Hadi gündemi yeniden ortaya koyalım. Yani o kaotik denge içinde gündemi yeniden belirleyelim. Ulaştırma Bakanı'yla Mersin Liman İşletmecisi, benim deyimimle limanı kiralamış olan şirketin temsilcileri Ulaştırma Bakanı'yla doğrudan doğruya direkt bir toplantı yapıyorlar.
26: Bu arada söylediğiniz cümlenin içerisinde şu çok önemli, kiracı.
27: Kiracı tabii, yani Mersin adına hiçbir karar verme hükmü olmayan, eninde sonunda pılısını pırçısını toplayıp gidecek olan, belki iktidar değiştiğinde, belki başka olaylar nedeniyle sonuçta tekrar kamuya dönebilecek olan bir limandan bahsediyoruz. İstediği kadar uluslararası sözleşmelere dayandırsın, o uluslararası sözleşmelerin gün gelir pek de fazla hükmünün kalmadığı bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Şimdi liman otoritesi gidiyor, Ulaştırma Bakanı ile Ankara'da bir toplantı yapıyor. Limanda düşünülen, tasarlanan, o toplantıya ihtiyaç duyduğu ne varsa doğrudan doğruya Mersin'i ilgilendirir. 2 milyonluk bir kentten bahsediyorum. 2 milyon kentte 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki emekliye kadar limanla ilgili atılacak her adım Mersin'i ilgilendirir. Ama o 2 milyonun dışında çok daha fazla ilgilenmesi gereken iş insanları var. Bu iş insanlarını temsil eden kurumlar var. O kurumlar bu toplantının neresinde?
26: Yoklar.
27: Ben son 5 yılda bu kadar Ulaştırma Bakanı değişmesine rağmen şu soruyu dönüp sorma hakkını kendimde buluyorum. Eski dönemlerde Tüzmen, Zafer Çağlayan dönemlerinden bahsetmiyorum. O dönemlerde farklı bir sinerji vardı Mersin'de. Ama son yıllarda ortaya çıkan tablo bize şunu gösteriyor. Hiçbir kurum, hadi adını da verelim, bu kentin en büyük çatı örgütüdür. Ticaret Sanayi Odası, doğru mu?
26: Tabii.
27: Yani MESİA'da, MÜSİA'da adını ne koyarsan koy, bütün diğer topluluklar Deniz Feneri olarak Ticaret Sanayi Odası'na bakarlar. Borsa da oraya bakar, Deniz Ticaret Odası da oraya bakar. Ankara'da yapılan toplantıda Mersin'le ilgili hangi proje konuşuluyor ki sizi çağırmıyorlar? Neredesiniz? Ve ben hiç kimsenin benim dışında çıkıp ya bunlar acaba Mersin'le ilgili ne konuşuyorlar, ne tasarlanıyor, mutfakta ne pişirilecek konusunda ben bir kaygı duyduklarını da görmedim, duymadım. Benim dışında bir tepki veren de olmadı. Aslında o toplantı kimsenin ilgisini de çekmedi.
26: Nezaket görüşmesi falan mı zannediyorlar acaba?
27: Nezaket görüşmesi nasıl olur? Yani liman otoritesi 2007'den beri orada oturuyor. 20 yıl oldu. Ulaştırma Bakanı desen dün atanmadı ki bugün nezaket ziyareti. Nezaket ziyareti olsa, nezaket ziyaretine bir kiracının ötesinde kalkıp Ticaret Sanayi Odası'nın heyet olarak gitmesi lazım. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ve işin ilginci, hiç kimseden de benim dışında bir tepki de görmedim. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diyorum. Yok, benim açımdan herhangi bir sorun
26: görüşmeye
27: yok.
26: Görüşmeye dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.
27: Hayır,
26: aslında
27: yapılmadı.
26: Yani
27: zaten ilginç kılan o. Hı-hı. Yani o toplantıdan sonra biz Mersin Limanı'nı 10 milyon konteynere çıkarma hedefinde yeni projeleri konuştuk dense, dönüp Mersin'e sorarız 10 milyon konteyner kapasitesine ulaşacak olan bir limanla ilgili sizin düşünceniz nedir diye sorarız. Yok, hiçbiri yok.
26: Yıllarca Mersin kamuoyu biliyorsunuz Kapılar Projesi başlığı atınca gerçekten çok süslü bir cümle. Kapılar Projesi ile oyalandı. Kapılar Projesi
27: dediğinde
26: evet.
27: 24 saat ana güzergahımızı Mersin Tarsus arasındaki ve Mersin Adana arasındaki o yolumuzu işgal eden, orada sürekli olarak beklemek zorunda kalan konteyner ağının tek kapıyla ya da kapılar projesiyle ikinci, üçüncü güzergahtan limana alınmasıdır. Başka bir şey
26: ama
27: değildir.
26: Ama bu da başarılamadı. Onu söyleyeceğim. Yani şu an baktığınızda insanlar, özellikle Mersin Tarsus arasında kullanan insanlar şikayet ediyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir trafik yükü, çok ciddi bir kaos var. Yani o, şunu söylemek istiyorum. Liman 20 yıldır kiracı. Söylediği hiçbir şeyi katkı anlamında yapamıyor. Artı baktığınız zaman ortaya koyduğu o süslü cümleleri de dolduramıyor.
27: Ya şimdi Kapılar Projesi ne yaptı? C kapısı ya da D kapısı dediğimiz kapılardan, yani artık Mersin içinde kalmış olan İnönü Bulvarı üzerinde, hadi bahsedelim, serbest bölgeyle eski adliye arasında kalan ya da liman işletmesinin idari binasının arasında kalan bölgedeki kapıları biraz öteye itti. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani sen alıp sorunu çok daha kaotik biçimde başka bir yere gönderiyorsun. Yıllar önce, Allah selamet versin, 80'den önce sürekli cezaevlerinde isyanlar çıkardı. Mersin'de de böyle 10 gün üst üste isyanlar çıktı. Her isyanda da işte adı Urfa canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi cezaevinde. Sonra Tarsus canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi. Bir kokteyle bir toplantıda cezaevi müdürü de gelmişti. Sordum ona, ya dedim, ne oluyor cezaevinde? Dedi ki, sorunları çözdük. Nasıl çözdünüz dedim. Urfa canavarını Urfa'ya gönderdik dedi. Tarsus canavarını da Tarsus'a gönderdik. Şimdi sorun çözersin.
26: Arabaya binmezseniz trafik sorunu da çözülür.
27: Çözülür tabii, yani okullar olmasa marifine güzel idare ederiz.
26: Gerçekten enteresan. Serbest bölge dediniz, aklıma şu geldi. Hani şimdi Kapılar Projesi birçok sorunu çözmediği gibi serbest bölgeyi de ayrıca konuşmak lazım. Orada da işte artık yerimiz dar, biz genişlemek istiyoruz deniyor ama
27: genişleyecek bölge gerçekten nereye genişleyecek?
26: %100 dolu mu? %100 doluysa bu kadar, hayır, problem
27: hayır,
26: niye?
27: Hayır, dolu olsa bile nereye genişleyecek? Hadi dünyadan çok büyük talepler var diyelim. Serbest bölge 550 dönümlük bir alana sıkışmış bir bölge. Bunu 1500 dönüme çıkaramazsın. Nereye doğru büyüteceksin?
26: Şunu söylemek istiyorum. %100 doluyuz demek gerçekten oranın çok verimli olduğu anlamına mı geliyor? İş yerleri gerçekten tam çalışıyor mu?
27: Şimdi şöyle, serbest bölgeyle ilgili ben ümit varım. Neden ümit varım? Mısır'a giden bütün tekstilciler vardı hatırlarsan, evet, geçen sene evet, bütün evet. konuşmalarımızda yer alıyordu. Serbest evet. bölgeyi boşaltıp gitmişlerdi. Duyduğum kadarıyla son zamanlarda telefonlar almaya başlamışlar. Mısır'dan pulunuzu pırtınızı toplayın, tekrar dönün. Ve o dönüşler başladı. Kayseri'deki bir iki şirket dönmeye başladı. Şimdi rakamları okumak ayrı bir hüner ister. Rakamlara bakarsın, Mersin ihracatı patlamış dersin, çatlamış dersin. Ben son Eylül rakamlarını, Ağustos rakamlarını irdelerken bir şeye dikkat ettim. Dikkat çektim. Mersin'de evet bir ihracatta artış var. Ama ihracatı arttıran iki tane kalem var. Bir yaş meyve sebze, ikincisi tekstil. Tekstilde inanılmaz bir sıçrama olmuş. Tekstildeki bu inanılmaz sıçrama, yani %100 artmaz bir tekstil durup dururken. Orada yapısal ciddi bir sorun, ciddi bir gelişme olmuş olmalı. O gelişme acaba kalıcı mı, geçici mi? Eylül ayında o rakamları tekrar göreceğiz. Eğer Eylül ayında da bu ihracat artışı devam ederse tekstilde, o zaman önemli bir gelişme var Mersin adına. Ya da Mersin'deki ihracatçı birliklerinde kayıtlı olan şirketler adına. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten bir ters dönüş, yani geri dönüş mekanizması başlamış olabilir. O zaman serbest bölgede yeniden bir canlanma olur. Ama serbest bölgeyi serbest bölge olmaktan çıkardık zaten. Serbest bölge dediğin kendi başına ekonomik kuralları olan, kendi başına uygulamaları olan, kendi başına hareket edebilen özerk bölgelerdir. Ben Mersin serbest bölgesinin ya da Türkiye'deki hiçbir serbest bölgenin özerk konumda olduğunu düşünmüyorum. Sadece ve sadece bir takım gümrük uygulamaları ile ilgili bir rahat nefes alınması gereken bir yer olarak görüyorum. Ama orada da hiçbir cazibesi kalmadı serbest bölgenin.
26: Kalmadı. Dolayısıyla zaten dediğiniz
27: öyle gibi bir yer sorunu, yani yer sorunu yok. Okulları kapattık, maarif idare edebiliriz.
26: Mevcut sorunları aslında çözmek gerekiyor. Ona bakarsanız sürekli organize sanayi bölgesi açmak için uğraşıyoruz. İşte sürekli yoğun talep var diyoruz. İşte yeni OSB açmamız lazım, bize yer lazım ediyoruz ama öte yandan da işte verimli tarım arazilerini heba ediyoruz.
27: Ne yazık ki, ne yazık ki öyle.
26: Bir dengesizlik.
27: Şimdi bu limanla ilgili bir konuya daha dikkat çekeyim, sonra geçeriz tarıma. Ticaret Sanayi Odası'nın seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki cumartesi bir seçim yapılacak. Seçimden önce çok büyük bir talihsizlik yaşandı. Ne yazık ki oda başkanı tutuklandı.
26: Evet.
27: Şimdi Ticaret Sanayi Odası'nın arkadaşlarım beni de arıyorlar. Yani aday olmak isteyenler, meclise girmek isteyenler ya da şimdiden meclise girmiş de başkanlığa adaylık gibi hareket eden arkadaşlarım beni de arıyorlar. Şunu merak ediyorum. Gerçekten ana konteyner limanının Mersin'e gerekliliği konusunda adayların herhangi birinde oluşmuş bir fikir var mı? Çok emin değilim. Proje görmüyorum. Yani Mersin'i ayağa kaldırabilecek, Mersin'i bu ölü toprağın üzerinden atıp gerçekten canlandırabilecek, gerçekten başka bir aşamaya sıçratabilecek bir gelişme var mı? Görmüyorum orada. Yani gördüğüm kadarıyla 3 tane hesaba dayanıyor Ticaret Sanayi Odası bugün. Meclis toplantılarından sonra verilecek olan yemeğe katılmak, silah ruhsatı almak, İşte 4 yılda bir iki kere hakkı var her meclis üyesinin yurt dışına geziye gitmek. Onun dışında ben gerçekten bu kent için, bu kentin dinamikleri için bir şeyler yapmak isteyen çok sayıda insan olduğunu görüyorum. Ama ortada ben bir proje görmüyorum. Ya vaatleriniz nerede? Siz, tamam, sizi seçeceğiz. Gideceğiz cumartesi günü, oy kullanacağız, sizi seçeceğiz. Milletvekillerine sorduğumuz gibi. Peki siz o meclise girdiğiniz vakit ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir hareket tarzı? Mesela şunu beklerdim ben. En azından bir iki kişi de. Vallahi de billahi de ben seçilirsem üye aidatlarıyla toplanan paralardan verilen yemeklere katılmayacağım. Bu bir vaat. Çok basit, sembolik bir vaat ama bir vaat. Ya da ben Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi olarak üye aidatlarından toplanan paralarla yapılacak olan yurt dışı gezilerle kendi paramla gideceğim.
26: Bu da birçok kişi rahatsız edecek. Yani, dolayısıyla.
27: Yani
26: bak
27: o zaman neyi konuşuyoruz? Yani bir takım kişiler rahatsız olacaklarsa.
26: Öyle bir genel kurul yapmaya karar verdik şirketimizle ilgili. Yaptık. Önümüze dediler ki önce aidatlarınız var, aidatlarınızı ödeyin. Gittik aidatlarımızı ödedik. Tamam aidatını ödedin de işte bilmem ne evrak var onu ödeyin. İşte ondan sonra ne diyorsun? İşte şu kağıt için şunu ödeyin. Yani dediğiniz gibi üyeyle ilgili aslında üye odaklı bir durum söz konusu değil.
27: Ya şimdi kamuoyundan bizi dinleyecek olan insanlar mutlaka vardır. Yani biz bize sohbet etmiyoruz. Eninde sonunda bu radyoyu açıp bu insanlar ne diyorlar diyenlere bir şeyin altını çizmem lazım. Madem ki yurt dışı gezi, yemek ve silah ruhsatı, ki herkesin silah ruhsatı gibi bir sorun da yok. Yani herkes silah almak, beline takıp dolaşmak zorunda da değil bildiğim kadarıyla bu kentte. Peki bu kadar basitse ve sonuçta siz oraya bir kamu hizmeti yapmak amacıyla geliyorsanız, bir grupta rakip olan iki şirketin, iki kişinin neden 55'er tane fiktif şirket kurduğunun cevabını merak ederim. 55 tane fiktif şirket. Şimdi sen sonuçta Radyo Ülke olarak herhalde bir şirketiniz vardır. Yani tabii, fatura tabii, kesiyorsunuz.
26: Tabii, şirket olmak zorundayız.
27: Reklam alıyorsunuz, ilan topluyorsunuz falan filan. O şirketin kuruluşunun ya da o şirketin yıllık maliyetinin ne olduğunu en iyi sen bilirsin.
26: Tabii.
27: Öz kardeşin olsa muhasebeciye bir para ödemek zorundasın. Kesinlikle. Ticaret sanayi odasına aidat olarak bir para yatırmak zorundasın. Herhangi bir belge almaya giderken yine bir para yatırmak zorundasın. Maliyeye kaydolmak zorundasın. Maliyeye gidip en azından benim adresim şuradadır diye bir kayıt tutanağı tutma. Bunların hepsi bir maliyet. Neden bir kişi 55 tane sırf oy kullansın diye fiktif şirket kurar?
26: Bu aslında yani ciddi bir nokta. Demek ki başka hedefleri var, başka niyetleri var.
27: Fiktif diyorum. Yani aynı şurada Radyo Ülke'nin yer aldığı tabelanın altında 55 tane şirketin, yani Lüksemburg'daki o paravan şirketlere döndü.
26: Ama dediğiniz gibi o 55 şirketin de 55 tane masrafı var.
27: Maliyeti var.
26: Evet. Bunu bile göze alıyor.
27: Evet. Evet, onu söylüyorum.
26: Yani şimdi başa dönüyoruz. Tüm bunlar gidecekleri yemek alacakları, silah ruhsatı ve gidecekleri yurt dışı gezisi için mi?
27: Başka ne olabilir diye.
26: Sonuçta bir hizmet yok çünkü.
27: Yani ben 55 yıldır bu işlerin içindeyim. Başka da ticaret sanayi odasının herhangi bir yaraya şimdi eski zamanlar olsa, 1950'ler 60'lar olsa şu var. Orada gerçekten ticaret sanayi odalarının çok önemli bir fonksiyonu vardı. Neydi o fonksiyon? Dövizi sadece Merkez Bankası'ndan alabilirdiniz. İthalatçı olarak. İthalatçı olarak Merkez Bankası'ndan alacağınız o dövizi alabilmeniz için ticaret sanayi odasından permi dediğimiz bir belge almanız lazım. Evet, bu adam akü imalatçısıdır. Mersin'de o sırada akü fabrikaları vardı ya da çeşitli farklı fabrikalar vardı. Evet, bu adam akü üreticisidir. Bu adamın dövize ihtiyacı var akü üretebilmesi için. Size bir belge verirdi. O belgeyle giderdiniz, Merkez Bankası'ndan döviz alırdınız. Merkez Bankası'ndan aldığınız dövizle kara borsa döviz arasında da şimdiki mesela 50 liraysa döviz, Merkez Bankası size o dövizi 30 liraya verirdi. Orada gerçekten büyük oyunlar dönerdi. Ya da o ithal permininiz yoksa mesela araba lastiği ithal edemezdiniz. Araba lastiği ithal etmeniz için permiyi kimin vermesi lazım? Ticaret sanayi odasının vermesi lazım. Araba lastiği permisi aldığınız takdirde bırak senin ithal etmeni, gidip o permiyi sattığın takdirde dahi çok büyük paralar kazanabilirdin. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'e kadar, 24 Ocak kararlarına kadar böyle sürdü devran. O devranda evet ticaret sanayi odalarında yönetimde olanların ya da yönetime egemen olanların, karar vericilerin, o permiyi dağıtanların bal tutan parmağını yalar vardı. Şimdi öyle bir şey de yok.
26: Bir o kadar da tartışmalar var. Yani gerçekten tezat bir durumla karşı karşıyayız. Şu an öyle bir gücü de yok. Biz acaba çok anlam mı yüklüyoruz? Çok şey mi bekliyoruz? Ya da Sayın Abdullah Yan MTSO başkan olduğu zaman, etrafındakiler için söylüyorum, tamam Mersin kurtulacak mı diyoruz?
27: Hayır, kendisi kurtulacak. O arkadaşlar protokola katılıyorlar.
26: Evet.
27: İşte her yere davet ediliyorlar. Şimdi sen bazen eskiden şeye katıldığım vakit canlı yayınlara televizyonlarda abi altına ne yazalım adını? Ya prof yazması lazım ki bu adam profmuş. Yani
26: sözü konuş, dinlenir.
27: Sözü dinlenir. Halbuki profların çoğuna ders verecek konumdayım o şey itibariyle, konuşulacak konu itibariyle. Ya da abi senin mesleğin ne? Titrin ne? Altına yazılması lazım işte. Ya bir dernek başkanı ya dernek yönetim kurulu üyelerini çok fazla şey etmiyorlar, kahve almıyorlar da. Şimdi bunlar gerçekten birilerinin etiket olarak kullandığı şeylerdir. Ya ben hatırlarım eskiden devlet ihalelerine girmiş adam tahakkuk etmesi gereken bir parası var ama parası bir türlü ödenmiyor. Giderdi kartvizit koyardı. Kartvizitte şu yazılıdır. Son 25 senedir çok sık karşılaştığım için örneği vereceğim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı.
26: Aday bile olamamış.
27: Hayır, aday olsa zaten bileceğiz onu yani. Adaylar belli. Aday adayı. Aday adayı titrinden dahi tahakkukunu hızlandırma umuduyla girip sırf aday aday, yani kendisi de aday olmayacağını biliyor. Ama aday aday olmak da bittir. Yani Mersin'de şimdi kimsenin tavuğuna kiş demeyeyim ama böyle isimler var.
26: Hayır, hatırlayın o belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde özellikle kamuda çalışan birçok kişi tamamen dediğiniz gerekçelerle aday aday oluyor.
27: Çünkü
26: zaten aday yapmayacaklar.
27: Çünkü aday aday olduğu vakit öğretmense okul müdürü oluyor.
26: Tabii.
27: Okul müdürü ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soyunuyor.
26: Bir beklenti içerisinde. Mersin'de liman evet önemli ama limon da bir o kadar önemli. En son yapılan açıklamada değişmiş olabilir. Dalında 9 lira, manavda 40 lira, pazarda 40 lira, marketlerde 100 lira, 110 lira vesaire. Yani 9 liraya gerçekten o ürünü üreticinin o dalından vermesi bedava anlamına geliyor. Şimdi o adam onu 20 lira yapsa biz 200 liraya yeriz. Öyle de bir makas var maalesef.
27: Şimdi Narenciye'nin 1990'lardan itibaren o Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Sovyetler Birliği döneminde çok kolaydı işler. Narenciye'yi üretirdiniz. Mersin'den 5 firma gider Rusya'ya bütün limonu satardı. O limonu siz Rusya'ya gönderirdiniz. Gider Merkez Bankanızdan paranızı alırdınız. İş kolaydı. Pazar alternatifi arama gibi bir derdiniz yoktu. Zaten pazar hazır. Hangi ürünü, hangi limonu gönderirseniz gönderin zaten sorun yok. Gelip Rus ekspert size bu mal iyidir dediği takdirde o ekspertle yaptığınız temaslar çerçevesinde, İlişkiler çerçevesinde çöp de gönderseniz, limon da gönderseniz geçer giderdi. Ama 90'dan sonra işler zorlaştı. Ve dikkat et, bir süreliğine neyle ayakta tutmaya çalıştık? İşte Ali Er'in zamanını hatırla. Her sene gider bir masaya yumruğunu vurur. Siyasetçinin de gücü vardı o tarihlerde, bir etkisi vardı. Yani şu andaki milletvekillerinin gidip yumruk vuracakları masa yok. Gidip dertlerini anlatabilecekleri muhatapları yok. Ne Tarım Bakanı, ne Maliye Hazine Bakanı, ne Başbakan zaten yok. Köşke ulaşmaları çok güç. O nedenle hiç kimsenin derdini anlatacak bir mecali yok. O zamanlar bir fon hikayemiz vardı. Hatırlarsan 50 dolar, 100 dolar bir fon verilirdi. Ama bu palyatif bir çözümdü. Şu anda o palyatif çözümden de uzağız. Ve Türkiye'de birazdan rakamlarını vereyim, haftaya da devam edelim çünkü bu Mersin'i ilgilendiren liman kadar önemli bir konu. Rakiplerimiz ne noktaya geldiler, biz ne duruma düştük noktasını konuşmamız lazım. Halen daha bizim alternatifsiz tek bir pazarımız var, Rusya.
26: Burada ben bir parantez açayım. Pazarda karşılaştım. Rusya bizim pazarımız ama artık Mersin'de Ruslar ev sahibi. Önceden turistlerdi, önceden önemli bir pazardı. Rus vatandaş pazara girdi, domatesleri gördü, sanki yani hayatında ilk defa domates görüyor. Çünkü o kadar kolay ulaşabilecek noktada ki artık domates onun için ya da limon. Artık Ruslarla ilgili ilişkilerimiz de değişti.
27: Kesinlikle değişti. Tabii bunlar yapısal sorunlar. O Rusların ne kadarı bu memleketten, bu memleketin fiyatlarından şu anda memnun? Kaç tane Rus biliyorum bir an önce benim bu evi satıp gitmem lazım. Çünkü çok ucuz ülkeler var. Türkiye çok pahalı.
26: Tabii.
27: Mesela Tayland var, Vietnam var, bir sürü alternatif ülke var Güneydoğu Asya'da ve kıpır kıpır hareketin olduğu her türlü rahatlıkla hayatını idame ettirebileceği ülkeler bunlar. Türkiye'ye kilitlendi kaldılar. Türkiye bir ara gerçekten çok cazipti. Yani ev fiyatları uygundu, gıda erişilebilir, gıda uygundu. Neyi kaybettik biliyor musun Serkan Türkiye'de? Fiyat algısını kaybettik.
26: Evet. Sadece ucuza bakıyoruz. Acaba daha ucuz.
27: Ucuzun ne, neyin ucuz, neyin pahalı olduğu da bilinmiyor. Evet. Şimdi giriyorum pazara, domates 15 lira. 2 sene önce de 15 liraydı domates. E 2 senede her şey neredeyse 2 katına katlandı. Domates aynı fiyat. Ya da bir örnek vereyim, bu seneden gerçekten çok beni üzen bir örnektir. Ya kiraz gibi alın teri, göz nuru, tane tane toplaman gereken, parmağın biraz sert dokunsa elinde kalabilecek olan bir ürünün toplama maliyeti, sadece toplama maliyeti 40 lira. Yani bedava versek o ürünü, toplaması 40 lira. Pazara gelip pazara değer alması, firesi falan filan bir yana 60 lira, 30 liraya düştü kiraz. Şimdi o kiraz üreticisinin kaç tanesi gelecek sene ayakta kalabilir? Ya da kaç tanesi ağacı keser, bir daha biz kirazı bırak dalda görmeyi, belki yurt dışından, Arjantin'den, oradan buradan ithal edilirse paketlerde 100 gramlık olarak nostaljik bir meyve olarak görürüz. Hangi 30 lira 40 liradan bahsediyorum? Kepçeyi soktuğum vakit 2 ton patatesin bir anda çıktığı sıfır toplama maliyeti olan bir ürün 60 lira. Kiraz 30 lira, patates, soğan 60 lira. Fiyat algısını o nedenle kaybettik. Yani pazara girdiğin vakit neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu tam olarak çözemiyorsun, göremiyorsun. Evet, şeftali dalında 10 lira, pazarda 50 lira, belki İstanbul'da da 100 liradır. Ama unutmayalım ki karpuzu bedava versen, Ceyhan'dan İstanbul'a giden karpuzun sadece nakliye masrafı 30 lira. Yani o mukayeseler de saçma sapan bir noktaya doğru gidiyor. Bir de Allah selamet versin muhalifiyle, iktidar medyasıyla vur abalıya cinsinden, İstanbul'da limon 100 lira, bu şerefsizler müstahsil makbuzuyla 5 liraya almışlar hikayesiyle o insanları biz ya daha yargılamadan mahkum ettik. Ya o limon nasıl toplanıyor, o müstahsil makbuzu gerçek mi değil mi? Düşünebiliyor musun? Öyle bir noktaya gelmiş ki ülkede. Şimdi dış pazar olarak Karadeniz'in durumu ortada. Biz bu şekilde Karadeniz limanlarının, hiç Nowroz ki bizim en ciddi ulaşım noktamızdı. Ya da Ukrayna'nın Odessa limanları, hangisine doğru yol alırsan al, eğer Rusya'ya mal taşıyorsan Ukrayna gelip dronlarla vuruyor. Ukrayna'ya mal taşıyorsan Rusya gelip dronlarla vuruyor. Son 2 ayda en az 5 tane Türk gemisi vuruldu. O nedenle kimse artık Karadeniz'de yük taşımak istemiyor.
26: Kara taşımacılığında da aşırı bir yüklenme olduğu açıklamaları geldi. Bu sefer tabii
27: kara taşımacıyla kalkmaz bu mal.
26: İşte onu söyleyeceğim. Yani gemiyle götürmekle kara taşımacılığı, ama işte bir alternatif olarak öne çıkıyor ister istemez.
27: Şimdi alternatif olarak çıkabilecek olan tek sorun, tek çözüm bu malı Baltık Denizi üzerinden ulaştırmak. Baltık Denizi'ne frigo benzeri soğuk hava, yani 8 derecede tutabilen tam frigo gemilerde değil, vantilasyonlu gemilerle götürülmesi. Onun için de organizasyon lazım. Şimdi Türkiye'de bu organizasyonu yapacak olan narenciye sektörüne bakalım. Bahçe büyüklüğü 30 dönüm. 30 dönümdeki bahçeci limonu toplayacak, Odessa limanına ya da Navraski limanına ulaştırmak üzere ya da Baltık Denizi'nden vantilasyonlu gemilerle ulaştıracak bir mekanizman hiçbir yerinde yok.
26: Nasıl olsun?
27: Ne kendisi ne ihracatçı. Rakam vereceğim dedim. Güney Afrika'da işletmelerin narenciye konusunda Güney Afrika 1 milyon ton narenciye üretiyordu. 2025'te kaç tona çıktı biliyor musun? 3.3 milyon tona çıktı. 3.3 milyon ton narenciye üretiyor Güney Afrika. Bir şey daha yaptı. Biliyorsun Güney Afrika güney kuşağındadır. Biz kuzey kuşağındayız. Yani bizim limon sezonumuz Eylül'de başlar, Aralık'ta, Ocak'ta sona erer. Ondan sonra bizim yaz sezonu dediğimiz dönemde Güney Afrika girer devreye ve Arjantin girer. Güney Afrika yakınımızda olduğu için ve rakip olduğu için söyleyeceğim. Güney Afrika ürünü teknolojik olarak mühendislerle birlikte öyle bir çalıştı ki bizim Eylül ayında başlayan sezonunu sarkacak şekilde Kasım ayına kadar mahsul uzattı. Düşünebiliyor musun? Kış sezonu onlarda Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. O tarihte limon çıkar. Eylül'de biz başlarız, onlar biter. Şu anda onlar Kasım'a kadar uzattılar. 6000 hektar 60 bin dönümlük bahçeden bahsediyoruz. Birkaç tane. 60 bin dönüm narenciye bahçesi. Dronlarla ilaçlamasını yapıyor. Dronlarla ürün toplamaya başladı. Bize futurist şeyler gibi geliyor değil mi? Yani ancak filmlerde falan izleyebileceğimiz. Dronlar 2 ton narenciye toplamaya başladılar. Akıllı dronlar geliyor, yanaşıyor orada, dalından alıyor. Sen ne yapıyorsan o da onu yapıyor. Ya da robotlar üzerinden çalışmaya başladılar ve teknolojik ağırlıkları oldular. Ve ürünün bir pazara ulaştırılması için mesela şu anda en önemli pazarları Güneydoğu Asya ülkeleri, Güney Afrika'nın, Vietnam. Son bir yılda 60 milyon kutudan 240 milyon kutuya çıkmış. 4 katına çıkmış Vietnam'a ihracatı. Ne sayesinde? Kurumsal şirketleri bunlar, gemileri var. Mısır'da da aynı şey var. Mısır şu anda Güney Afrika limonda ve çok yakında 2 sene içinde mandalina'da bizim en büyük rakibimiz olacak ve bizi geçecek. Mısır ise portakalda. Yani geçtiğimiz programlarda bundan önceki sezonda konuşmuştuk. 5000 dönümlük bahçe var. 50.000 dönümlük bahçe var şeyde, Mısır'da. Tamamen çöldeki o çöl arazisini sulama kanallarıyla yeşerttiler ve bir takım şirketler geldiler, orada portakal üretiyorlar. Avrupa'nın istediği standartlarda. Biz 15 senedir şeyi çözemedik.
26: İlaç kalıntısını çözemedik. Pestisit kalıntısını çözemedik. Sinekle mücadele ediyoruz. Onu tam anlamıyla çözemedik. Geri geldiğinde ürünler geri dönüyor. Bunu çözemedik. Ama rakiplerimiz durmuyor tabii ki.
27: Şu anda aldığım bir takım haberleri söyleyeyim. Mesela Erdemli ile Mersin arasındaki pek çok işletme açılmadı daha. Oysa 15 Eylül'de kesin başlayacaktı Mayer Limon'da. Yani şu anda bütün tesislerin Mayer Limon işlemeye başlamış olması lazımdı. İnsanlar korkuyorlar. Müstahsil makbuzuyla cezalandırılıp alınıp götürülen Türkiye'nin en önemli iki narenci ihracatçısı. Şu anda tutuklu.
26: Bu da tabii ürünü beklemeye almamızı sağladı maalesef. Ürün şu an beklemede ama para da etmiyor yani. Toplamaya da kalksan yani para etmiyor.
27: Bu makina değil yani, beklemez ürün. Evet. Ürün bir ay bekler, iki ay bekler. Mayer limonun zaten ömrü nedir ki? Ondan sonra dikenli limon çıkacak, diğer limonlar girecek devreye. Ama onlarla ilgili de ihracatta nasıl bir pazar... Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin temel sorunu bölünen şey... Tarım arazileri. Bu sadece limona özgü değil, sadece narenciye özgü değil. Hangi ürünü ele alırsak alalım, 5 sene sonra Türkiye'nin o üründe dış rekabet sahibi olması mümkün değil. Bölündü toprak. Ve biz bu bölünmeyi sadece oturduk izledik. Bu ülke ceviz ihraç ederdi dünyaya, ceviz ithalatçısı oldu. Bu ülke dünyaya badem ihraç ederdi, badem ithalatçısı oldu. Bu ülke çok yakında Antep fıstığını Amerika'dan ithal etmek zorunda kalacak. Ki ithal ediyor.
26: Şimdi marketlerde de şöyle bir furya başladı biliyorsunuz, özellikle bakliyatta yerli üretim, yerli mahsul. Bir tık fiyatı farklı da olabiliyor. Ya da işte bölgesine göre şu bölgeye ait bakliyat diye. Şimdi buna döndük. Yani bu da enteresan değil mi?
27: Yani 20 sene önce bana Kanada mercimeği vitrinlerde yer alacak deseler ki Kanada'dan ithal ettim ben mercimek. Ama o mercimek mercimek değil. O mercimek mercimek değil. Mercimeğin ana vatanı Anadolu. Genleriyle oynanmamış dünya üzerinde. Şimdi Kanada mercimeğiyle yerli mercimeğin çok basit bir şeyi vardır.
26: Ayrımı mı?
27: Ayrımı vardır. Dinleyenler de öğrensinler. Bizim mercimeği bir cezveye koy, bir yemek kaşığı cezveye koy, cezveyi ısıt, kaynat, 10 dakika sonra o jöle halinde suyla mercimek özdeşleşir.
26: Bir çorba kıvamına döner.
27: Bir jelatin kıvamına döner. Evet. Görürsün sen onu. Yani o çorbayı aldığın vakit o çorbada suyla mercimek ayrılmaz. Kanada mercimeğinde su yukarıda kalır, mercimek aşağıda kalır.
26: Hiçbir şekilde karışmaz.
27: Hayır. Çünkü mercimek değil. Yani genleriyle oynanmış, saçma sapan teknolojik gelişmelerle birlikte hareket etmiş. Ve o Kanada şu anda 4 milyon ton mercimek üretiyor. Ve tabii Türkiye üzerinden de Orta Doğu'ya pazarlıyor. O nedenle o vitrinlerde gördüğün, yani tavsiye ederim, biraz paraya kıysınlar. Evet, yerli mercimek pahalı ama yerli mercimeği mutlaka tercih etsinler. Yani 2 kilo yerine 1 kilo alsınlar ama yerli mercimek. Umarım yerli mercimek diye satılan mercimekler de yerli mercimektir.
26: O da ayrı bir tartışma konusu. Siz iyi bilirsiniz, eskiden yurt dışından gelen daha pahalı olurdu. Sonuçta evet. Yurt dışından geliyor. O tabii. Daha pahalı olması tabii. Gerekirdi. Şimdi tam tersi oldu. Yerli
27: ve bütün gümrük duvarlarına rağmen daha ucuz.
26: Evet.
27: Yani mesela bir bademe uygulanan gümrük, bir cevize uygulanan gümrüğe rağmen şu anda biz Ukrayna'dan, Amerika'dan, Çin'den ceviz gelmese biz ceviz yiyemeyiz, biliyor musun? Yok cevizimiz.
26: Özellikle zincir marketler, büyük marketlere
27: kalmadı. Kalmadı. Yerli cevizimiz kalmadı. Yani istediği kadar ona yerli ceviz diye satsınlar, o kalitede yerli ceviz kalmadı. Ki biz şahıs olarak, yani babamla, kardeşlerimle oluşturduğumuz şirketin Amerika'ya ben ceviz badem ihraç etmek üzere Mersin'e geldiğini biliyorum. Ceviz badem ihraç ederek.
26: Bir arada siz anlatmıştınız, öyle hatırlıyorum. Cevizde kabuk oyunu. Yani özellikle yerli cevizle ilgili bir kötü intiba yaratılmaya çalışılmıştı kabukla ilgili. Bizim cevizlerimiz daha ince kabuklu olur. Yanlış mı hatırlıyorum?
27: Ya bizim 50 bin çeşit cevizimiz var. İnce kabuklusu var, kalın kabuklusu var. Bitlis bir ceviz yatağıdır. Bingöl bir ceviz yatağıdır. Güneydoğu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı ceviz yatağıdır. Onların hiçbirisinden artık ceviz gelmiyor. Canlı hayvan ülkesi olan, bütün dünyaya canlı hayvan veren bir ülke şu anda Polonya'dan et ithal etmese ya da Azerbaycan'dan çeşitli yollarla ya da Afganistan'dan, İran'dan çeşitli yollarla hayvan gelmese inan bana yiyecek etimiz yok.
26: Nereden nereye dediğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki. Bir de tabii şu an yaz dönemindeyiz. Yaz dönemi bitti de işte sonbahara doğru dönüyoruz. Ama Mersin için yaz dönemi. Ama kışa doğru tabii her şey daha da pahalı olacak.
27: Ya belki vaktimiz kaldıysa
26: toparlıyoruz yavaş
27: toparlayalım. İran sorunu çok ciddi bir sorun. Ve Türkiye artık İran'la dostane ilişkilerin ötesine doğru gidiyor. Yani İran bankasının kapatılması, İran hava yollarına hiçbir şekilde sivil yolcu trafiğine kapatılmış olması, İran'a olan uçuşların durdurulması, bunların hepsi birer ciddi sorun. Rusya ile ilişkilerin nereye doğru evrileceği, ne boyuta doğru evrileceğini bilmiyoruz. Yani biz Rusya'dan ve İran'dan doğalgazımızı neredeyse dünya fiyatlarının yarı fiyatına temin ediyorduk. Şu anda biz 20 yıllık Amerika Birleşik Devletleri ile doğal gaz tedarik anlaşması yaptık. Belli ki Rusya ve İran yerine bu rejimler orada kalmaya devam ettiği sürece Amerika'dan sıkıştırılmış LNG ithal etmek zorunda kalacağız. Bu LNG İran'dan bir dakikada sıfır maliyetle Erzurum'a gelen doğal gazın Trakya'ya gelecek olan LNG ile Erzurum'a ya da sanayi bölgelerine ulaşacak doğalgaz arasında çok ciddi maliyet farkları olacak. Korkarım ki bu sene kış faturamız, ki hepimizi doğalgaza bağımlı hale getirdiler, kömür yerine bütün kazanlar, kalorifer kazanları ısıtmada şeye döndü, doğalgaza döndü. Korkarım ki doğalgaz faturaları 2'ye 3'e çıkar.
26: Doğalgaz dolayısıyla elektrik santrali.
27: O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye bir ara çok daha kötü biçimde şeye bağımlıydı. Türkiye elektriğin %55'i doğalgazlarla karşılanıyor. Şu anda bir takım hidroelektrik santrallerin falan devreye girmesiyle birlikte şunu biliyoruz. Artık oradaki maliyetler daha farklı boyuta gelecek. Ama her halükarda çok ciddi sorunlarımız var.
26: Haftaya şunu da konuşmamız lazım. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimden?
27: Evet, başlık bu. O çok önemli. Bir de son günlerde sosyal medyada bana da yöneltilen bir takım sorular var. Madem ki Akkuyu nükleer devreye girecek, elektriği ucuza alacak mıyız?
26: Bu en başından beri konuşulan bir konu. Hatta Rusya'ya gazeteciler gitti, döndüler, artık elektrik ucuzlayacak diye başlık atmışlardı.
27: 12,35 sentten biz elektriği 50 yıl boyunca alacağımıza dair uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz.
26: Ama bu arada o elektrik Mersin'e geçmeyecek, Mersin'e girmeyecek.
27: Ya fark etmez, sonuçta biz interkonektif sisteme bağlıyız. Elektrik devreye girdiği vakit biz elektriğin Akkuyu'dan mı, Keban Barajı'ndan mı, Atatürk Barajı'ndan geldiğini bilmiyoruz. Zaten bilmeyeceğiz de.
26: Evet.
27: Ama sonuçta bu elektrik devreye girecekse, ki Türkiye elektriğin aşağı yukarı %5'ini karşılayacak bir santraldir. Ama son günlerde önemli bir gelişme gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok küçük yeni teknoloji, yeni nesil nükleer santraller gelişti. Yani şu odaya sığabilecek olan nükleer santraller ve bunlar risk olarak sıfır riske sahip ama çok büyük montanlı elektrik üretmiyor. Onlardan işte 100-150 tane alırsanız Türkiye'nin muhtelif şehirlerine koyarsanız bir Akkuyu kadar eder. Ama Akkuyu'nun nasıl çalışıp çalışmayacağını, Rusya ile bu ilişkiler devam ettiği sürece ne yöne doğru evrileceğini de bilmiyoruz. Unutmayalım ki Akkuyu'nun tamamı Ruslara ait. Ya orada evet, bizim herhangi bir ortaklığımız yok. Adamlara demişiz ki yap, işlet ve devretme.
26: Aynen, devam et. Yap, işlet, devret, bir de otoban sorunumuz
27: bu
26: var.
27: Bu devretme.
26: Evet, bu devretme, bir de otobanda da yine.
27: Ha gerçekten otobandan hadi bedava yapalım diyen arkadaşlara gülüp duruyorum ya.
26: Yok yani, sonuçta burayı bir şirket yapıyor.
27: Kilometre başına alacağı para belli.
26: Evet.
27: 6 sent civarında.
26: Yani, bir türlü de bitmedi bu arada yani.
27: 29 Ekim'de açılıyor. Hadi onu da flaş haber olarak vereyim.
26: Yok, ben 29 Ekim'i duydum da yani yok, o kadar çok tarih duydum ki.
27: Yok, 29 Ekim'de kesin, çünkü bitti yani, ben her gün oradan geçiyorum.
26: Görüyorum, ben de görüyorum. Evet.
27: Otobandan geldiğim için görüyorum.
26: Yol çizgileri falan yapılıyor, son rötuşlar yapılıyor.
27: Bitti, tabelalar bile asıldı. O tabelaların üzerindeki şeyleri kaldırdıkları vakit oradan devam edecek ama paralı.
26: Tabii şu an için Erdemli'ye kadar.
27: Evet. Evet, evet. Ondan sonra Kız Kalesi, ondan sonra AK Parti'ye Allah ömür verirse 2032'ye kadar da şeye, taş ucuna.
26: Şu an insanlar Erdemli'ye bile razı.
27: Bilmiyorum Erdemli'ye razılar mı? Kaç kişi
26: fiyatı geçer
27: orada?
26: Fiyatı görünce her şey değişebilir.
27: Fiyatı belli.
26: Ama onda bile tam hala bir muallak var.
27: Hayır, belli. 30 kilometre ise yol, 6 sentle çarp. 3 kere 6, 18. Aşağı yukarı neye denk gelir? İşte 20-25 liraya diye hesap ettim ben.
26: 25 lira olamaz. Ha, kilometresi mi 25? 30 kilometresi mi?
27: Erdemli Mersin arası çok büyük bir para tutmayacak.
26: Ama Sayın Ayhan, Tarsus Adana 45-46 lira.
27: Burası da öyle olacak. Yani ama Tarsus Adana arası mesafe büyük. Burada dikkat edilmesi gereken...
26: Hayır, Tarsus'a kadar da aynı, Adana'ya kadar da aynı fiyat.
27: Kilometre başına bir ücret alınacak. Onu bilelim. 60 sent diye biliyorum ben. Yani 60 sent 6 kere 3 18 belki de 80 lira civarında, yani tam olarak evet, hesap etmek lazım. Kaç kilometre? 30 kilometre miydi? 32 kilometre miydi?
26: Normalde oydu. Karayolundan D400'den 35 kilometre civarında.
27: Bir de otoyola çıkmak için aradan geçmen lazım, ona da para ödeyeceksin. Çünkü mesafe uzuyor.
26: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Ülkü
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
0: Radyo Ülkü.
27: aradan geçmen lazım, ona da para ödeyeceksin. Çünkü mesafe uzuyor.
26: Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
22: Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
22: Radyo.

Bugün 25 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşakpınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın

0: 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
7: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Radyo Ülke 24 saat.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.
7: Radyo, ülke, ülke.

şam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin yakalandığını, 4'ünün arandığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu açıkladı. İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2011 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 28 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül. Her nesil. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan.

Bugün 25 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşakpınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde varyılı yaşanmasına

0: rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüpcan Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı 2. itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
2: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar.
12: geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

şarkılarla Retro'ya başlıyoruz. Bugün açılış şarkımız Rafet Erroman'ın En Güzel Günler Senin Olsun albümünden. Yani 1997 yılına gittik. Seni Sevmiyorum sonrasında Candan Erçetin'le bir yıl önceye gideceğiz. Sevdim Sevilmedim. Şimdi biz

Enfli aranjmanlarından birini dinledik. Çoğu diva şarkısı gibi sözler Fikret Şen'e ait bambaşka biri sonrasında İrem Derici ile bir tık günümüze geliyoruz. Nalan'ın çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi Acemi Balık şimdi bizimle.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
16: Çetinkaya. Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
20: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Bey'e ait olan Fatih Erkoç'un en keyifli şarkılarından bir tanesi Sensiz Olamam sonrasında Retro'ya Asya ile devam edeceğiz. İlk albümündeyiz. Uçtum Seninle.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında son günlerde de şahit olduğumuz üzere milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek, hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Bizim derdimiz vatandaş.

0: vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır dedi. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da 101 milyon kişiye ait kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hackers isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticisi iki şüpheli gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, ABD'nin İran havayolu şirketlerine yönelik dünya genelinde havalimanı kısıtlamaları gerekçesiyle İranlı taşıyıcıların Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş ve geliş yönlü uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her mesele.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman, her yerde.

Bugün 25 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde yine Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı, Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et, kıymada tek tırnaklı eti, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mezitli et balığa ait dana kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan Sumak'ta ise gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin'de jeneratör tesisatlarına yönelik denetimlerle ilgili açıklama yapan Birlikte EMO platformu, jeneratör bulundurmanın veya kullanmanın tek başına kaçak elektrik işleme nedeni olmadığını belirterek, asıl incelemenin sayaç dışı elektrik tüketimi ve tesisatın şebekeyle bağlantısı üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 3 kadın çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şikayetçi oldular. Mersin'de TAK otoyolu Çamalan mevkiinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobillerle birlikte tır da yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Uşak Pınarı mahallesinde bahçelerin arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytinde var yılı yaşanmasına rağmen ürün fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında zarar etmekten endişe ettiklerini söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştığı restorandan gittiği iş anında 12 yaşında hayatını kaybeden Eyüpcan Güner'in ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak

0: Bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor. Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyvesine ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler anlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetini. Lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.
14: Son 2 3

Bugün size tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatmak istiyorum. Çok şaşıracaksınız. 16. ve 17. yüzyılda insanlar özellikle Avrupa kıtasında cadılardan ve kötü ruhlardan oldukça korkuyorlar. Bu durum 400 yılda aşkın bir sürede devam ediyor. İşte bu nedenle kendilerini bu doğaüstü fenomenlerden korunmak için çeşitli koruma yöntemleri de geliştiriyorlar. Bu insanlar duyduğunuzda böyle oldukça şaşıracağınız bazı yöntemlerle kendilerini korumak istiyorlar. Her ne kadar bu yöntemler size böyle garip ya da komik gelecek olsa da milyonlarca insan bu yöntemlerle bir nebze huzur bulmaya çalışmışlar. Hazırsanız az sonra anlatmaya başlıyorum.

Bugün Gül Güne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak için yaptıkları ilginç şeyleri konuşuyoruz. Ev bacasına cadılar için oturak yapmak mesela. Bazı adalarda eski kulübelerin ve evlerin bacasında cadılar için oturaklar bulunur. İnanışa göre cadı geldiğinde oturağa oturacak ve dolayısıyla hanedeki kişilere zarar vermeyecek. Oturağın olmaması durumunda cadının bacadan içeri girebileceğini düşünmüş insanlar. Ve evdeki işte kim varsa onu rahatsız edebileceğini. Bacalı evlerde oturanlar bu şekilde korunmuşlar ama bacasız evlerde oturanlar ne yapacaklarmış dersiniz. Baca olmayan evler için de evin duvarının dibine muhakkak ufak bir çıkıntıyla oturak yapmak moda haline gelmiş. Bu size yeterince saçma gelmediyse çok daha saçmaları var. Hepsini anlatacağım. Arabayı...

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Cadı şişelerini anlatmak istiyorum size şimdi de. 16. ve 17. yüzyıllarda birçok insan karşılaşabileceği kötü şeyler için çoğunlukla cadıları suçluyor biliyorsunuz. İnsanlar kötü deneyimler yaşadıkça lanetlendiklerini düşünüyorlar. İşte bu lanetlerden kurtulmak için de çoğu kişi toprağa cadı şişesi gömmeye başlıyor. Şişeye idrar, çivi, iğne, tırnak ya da saç gibi şeyler ekliyorlar. Bu şişeyi oluşturup toprağa gömmekteki amaç oldukça ilginç. Bu eylemden kasıt cadının ilgisini çekip şişedeki maddelerle ona eziyet etmek. Sonuç olarak cadı şişeyi gömen kişi üzerindeki laneti kaldıracak ve ondan uzaklaşacak. İşte bu yöntem büyüden korunmak için halkın sıkça tercih ettiği yöntemlerden bir tanesiymiş tarihte. Günümüzde bile özellikle Avrupa bölgesinde yer altından sıkça bu şişelerin çıktığını da söyleyeyim.

Cadı topu nedir bilir misiniz? Gülgüne Gül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşuyoruz şimdi 19. yüzyılın başlarında. Cam kürelerinin büyülü güçlere sahip olduğunu düşünüyor insanlar. Ve içinde envai çeşit otların ve ağaç köklerinin bulunduğu cam küreleri evlerinin etraflarına asıyorlar. Ek olarak cam kürenin içine kendilerine ait tırnak ve saç tellerini de koymayı ihmal etmiyorlar. Cadı şişelerine benzer olarak tasarlanan bu küreler sayesinde cadılardan korunduklarını düşünüyorlar çünkü. Peki bu nasıl olacakmış derseniz, cadı hedeflediği kurbanın camdaki yansımasını görecek ve parlak yüzeye çekilecek. İnsana ait tırnak ve saç da işte tam da bu yüzden eklenmiş. Sonuç olarak kürenin içine çekildiğinde bitkiler tarafından boğulacağını düşünmüş insanlar. Üstelik cam kürenin sahibine musallat olmayacağını da. Ek olarak cadının bir daha bu evin sahibine temkinli yaklaşacağını da düşünmüşler. İyi ki insanlık bu noktaya gelmiş. Bir de size üvez ağacını anlatacağım. Onda da çok şaşıracaksınız. Ama iki güzel şarkı dinleyelim arada.

Gül Güregül'le de bugün tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları şeyleri konuşuyoruz. Üvez ağacını anlatacağımı söylemiştim. Şimdi bu inanış Yunan mitolojisinde geçen bir hikayeden geliyor. Gençlik tanrıcası sihirli kadehini iblislere kaptırdığında tanrılar onu geri almak için bir kartala gönderiyor. Kartal iblislerle kavga ediyor ve yara alıyor. Dönüş yolunda kanı akmaya, tüyleri dökülmeye başlıyor. Kartalın kanının ve tüyünün düştüğü yerde üvez ağacı yeşermiş diyor bu hikaye bize. Bu hikayeyi kendilerine uyarlayan insanlar 16. ve 17. yüzyılda iblislerden korunmak adına bu ağacı kutsal sayıyorlar. Üvez ağacı bu mantık çerçevesinde Avrupa'da sıkça yetiştiriliyor. Geçmişte insanlar bu ağacı yetiştirmekle kalmamış, bazı parçalarını da üzerlerinde taşımışlar. Buna ek olarak bu ağaçlar Britanya ve Yunanistan coğrafyasında hala değer verilen bir tür.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Spor. A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
8: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Bu güzel şarkıdan sonra birlikteyiz yine. Tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatmaya devam ediyorum size. Duvarların üzerlerine ölü kedi bırakmak mesela. 1951'e gidelim beraber. Margaret Howard isimli bir İngiliz arkeolog oldukça ilginç bir keşfe imzasını atıyor. Amerika, Avustralya ve yine birçok yerde çeşitli binaların duvarlarında mumyalanmış veya kurutulmuş ölü kedilerin bulunması olgusu hakkında bir araştırma makalesi yayınlıyor. Howard bu durumun neden gerçekleştiğine dair ortaya iki tane farklı teori sunuyor. İlk olarak ana teori bu kedilerin fare peşindeyken atılan temel yüzünden duvarlarda ya da mahzenlerde sıkışıp kalmaları. İkinci teori de kedilere yüklenen spiritüel anlam. Bu anlama göre kediler cadıların akrabaları olarak tanımlanmış. Akrabasını yani kedi cesedini gören cadı bir nevi akrabalık ilişkisi geliştiriyor. Sonuç olarak cesedin bulunduğu alana ve dolayısıyla alandaki kişilere ilişemiyor. Büyüden korumak için kullanılan ve oldukça korkunç olan bu yöntem hala insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ben

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne Gülle.

bulunduğu çağın gerçekliğiyle her şeyi değerlendiriyor galiba. O yüzden eski tarihe baktığımızda böyle birazcık şaşırıyoruz yaşanan olaylar karşısında. Bugün size tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları bazı davranışlardan bahsediyorum. Mesela cadılara yaranmak için insanların kek yaptığını biliyor muydunuz? Bilmeyenler için anlatabilirim. 16. ve 17. yüzyılda insanlar cadılardan ve onların büyülerinden korunmak için onlara rüşvet veriyorlar. Bu ilginç durumun bir de hikayesi var. Bir rahibin kızı ve yeğeni görünmez bir güç tarafından saldırıya uğradıklarını iddia ediyorlar. Bir başka kadın da kızların hastalığının büyücülük sonucu olduğuna inanarak oldukça ilginç bir tavsiyede bulunuyor. Un ve idrar karıştırılmasıyla bir kek yapılmasını öneriyor. Daha sonra bu kekin evin köpeğine verilmesini tavsiye ediyor. Böylece kötü ruhların kovulacağını ve kızların büyüden kurtulacağını iddia ediyor. Oldukça mide bulandırıcı bir yöntem olmasına karşın bu durumun bir gelenek haline geldiğini söyleyeceğim size. Biliyorum ki çok üzüleceksiniz. Üstelik bu yöntem 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da oldukça sık rağbet gören bir korunma yöntemi olmuş. Bu hayvanların insan elinden çektikleri tarih boyunca da bitmemiş yani. Ne diyelim? Allah hayvanları kötü insanların elinden kurtulmuş.

Gül Güne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Tuz biliyorsunuz Hristiyan inancında büyüden ve cadı saldırısından korunmak için oldukça önemli görülüyor. İnsanlar geçmişte dini ritüellerde tuza çok fazla yer veriyor bu sebeple. Şeytan çıkarma seanslarında kurbanların etrafına tuzdan koruyucu halkalar çiziyorlar. Buna ek olarak kutsal su yapımında bile tuz kullanıyorlar. Başka bir deyişle tuz 16. ve 17. yüzyılda tam anlamıyla bir savunma aracı ama deneyimli kişiler tarafından kullanılması şartıyla. Aksi takdirde bunun faydalı olacağı oldukça şüpheli geliyor karşı tarafa. Bir cadıyı herhangi bir yerden savuşturmak amacıyla etrafa tuz dökülüyor mesela. Kapı eşiklerine, pencere diplerine ve aklınıza gelebilecek çoğu yere bu yöntem uygulanmış. Hristiyan adetlerine göre eğer kötü bir ruh etkisindeyseniz sol omuzunuzun üzerinden tuz serpiliyor. Sol omuza serpilmesinin amacı da kötü ruhların bu yönden geldiğine yönelik inançtan dolayı. Özetle tuz kötü ruhlardan ve büyü etkisinden korunmak amacıyla sıklıkla tercih edilen bir madde olmuş tarihin tozlu sayfalarında.

0: Güle güle, güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

Gül Güne Gül'le de tarihte insanların büyüden korunmak adına yaptıkları ilginç şeyleri anlatıyordum size. Bu arada batıl inançlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Batıl inanç ve davranışlar biliyorsunuz en ilkel kabilelerden en modern topluma kadar tarih boyunca her coğrafyada görülen psikososyal bir olgu. Aslında tarihe baktığımızda insanlar arasında batıl inançlı olanlar ve olmayanlar şeklinde kesin bir ayrım yapmak çok da mümkün olmuyor. Her insanda az ya da çok batıl inanç olabiliyor. Günümüz insanı da hani zaman zaman batıl inançlara yöneliyor ya, batıl davranışlardan medet umuyor ya, işte modern yaşam tarzının batıl inançları ortadan kaldıracağı şeklindeki beklentiler bugüne kadar görüyoruz ki çok da gerçekleşmiyor. Dahası modern kültürler yeni formlarda batıl inançlar da üretebiliyorlar. Mesela günümüzde hala insanlar ağaçlara çaput bağlamaya devam ediyorlar biliyorsunuz. Mezarlardan dilek dilemeye devam ediyorlar. Batıl inanç ve davranışlar aslında günümüzde kültürel çözülmelerin ve ekonomik krizlerin yaşandığı zamanlarda biraz daha fazla görülür diyor uzmanlar. Modern dünyaya ait olan bu problemlerde batıl inançların devamını sağlıyor haliyle. Eskiden doğa olayları karşısında çaresizliği nedeniyle batıl inançlara yönelirmiş insanoğlu. Bugün de işte krizler, problemler ya da herhangi sorunlar nedeniyle aynı eğilimi sergiliyorlar. Çaresizlik hissine kapılan kişi kendisine destek olacak bir mekanizma arayışıyla batıl inanışlara biliyorsunuz yönelebiliyor. İki güzel şarkı dinleyelim mi? Konuşuruz yine nasılsa.

Bir Güne Gül'le de zamanımız çok azaldı. Müsaadenizle toparlamak istiyorum. Biraz da batıl inançları anlatayım istedim size. Günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız batıl inançlar ve çıkış noktaları üzerine biraz konuşabiliriz. Ayna kırılmasının mesela 7 yıl uğursuzluk getirmesi. Eskiden insanlar öteki dünyadaki yansımalarına bakmak için parlak yüzeylere, göllere ya da havuzlara bakarlarmış. Baktıkları yerde dalgalanma veya titreşim olması felaket anlamına geliyormuş. İşte eski Mısır ve Yunan'da sadece bu nedenle kırılmaz metal aynalar yapılmış. Böylece öte yandaki görüntülerinin bozulmamasını garantiye alıyorlarmış insanlar. Roma'ya baktığımızda camcılık ileri olduğundan ayna kırılmaları tabii ki çok daha fazla ve kırık aynaların kötü talihin işareti olduğu kabul görüyor. 7 yılsa önemli bir süreç çünkü antik çağda her 7 yılda bir insanın tüm bedeninin yenilendiği düşünülüyor. İşte bu yüzden ayna kırıldıktan sonra ancak yeni beden oluşana kadar kötülük sürüyor. Büyü sanatında ise ayna geçit veya geçiş yani bir başka boyuta veya insan dışı varlıkların yaşadığı yere ayna ile geçildiğine inanmış insanlar ve onların da o taraftan bu tarafa geçebileceğine. Ayna kırıldığında bu tarafa geçmiş kötü bir varlık herkese zarar verebilir diye düşünmüşler. Bu konuyla ilgili çok konuşabilirdik ama dediğim gibi zamanım çok azaldı. Başka bir programda mutlaka anlatacağım daha fazlasını da. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim sonra da veda için buradayım. Gönlüm.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl.

0: Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Her gün, her mesele.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Denize çek gönder, denize çek
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
3: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
2: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
3: 106.5 Radyo Ülkü'desiniz. Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ve bu haftada sayın araştırmacı yazar Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Yeni sezona da başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
3: Evet, yeni sezona başlayacağız. Geçen sezon en son programda ne konuştuysak kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
6: Yani sanki bu, bir hafta sonrası.
3: Evet, gibi. Sanki bir hafta sonra geçen hafta program yaptık da kaldığımız yerden yine devam ediyormuşçasına bir durum var. Ya size biraz eskilerden sorayım. Mersin'in genel durumu hep böyle miydi? Yani böyle bir kısır döngü içerisinde miydi?
6: Elbette değil. Mersin çok canlı, çok hareketli, sürekli dış dünyayla bağlantıları olan, Türkiye'deki İstanbul ve İzmir'i saymazsak en önemli, yani Antalya falan daha köyken, Mersin bir dünya kentiydi. Gerçek anlamda bir dünya kenti. Hani o slogan olarak her belediye başkanı dünya kenti iddiasını ortaya atar ya. Ekonomisi itibariyle dünya entegre olmak zorunda olan zaten bir kentti. Genç bir kent. Daha emekleme çağında pek çok dış dünyayla olan bağlantısını sağlamış. Konsolosluklarla, ticaret odasının kurulmasıyla, belediyesiyle, pek çok altyapısıyla dünya kenti olmaya aday, Beyrut'a alternatif olarak nitelendirilebilecek olan bir kentti. Dış dünyayla bağlantılı olduğu için de dış dünyadaki her olaydan etkilenirdi. Yani seninle daha önce yaptığımız söyleşilerde göçten bahsediyorduk, bir takım kaotik tablolardan bahsediyorduk. Onların hepsinin Mersin'e bir yansıması olmuştur. Yani Suriye göçünü saymazsak Anadolu'nun başka hiçbir kentine Mersin kadar göç etkili olmamıştır. Bütün Orta Doğu'daki olaylardan doğrudan doğruya Mersin gerek sermaye bakımından gerek insan göçü bakımından çok hareketli ve kente dinamik kazandıran bir gelişmeler ağı içindeydi. Ne yazık ki bugünkü kısır döngüye bakıyorum. Dünyayı sadece izlemekle kalan, izlemekle yetinen, onun dışında çok da fazla aktivitesi olmayan bir, üzerine ölü toprağa serpilmiş bir kent. Yani bir limana mahkum olmuş, o limanın çerçevesi içine, kısır çerçevesi içinde kalmış. Liman ne kadar büyüyebilirse Mersin o kadar büyüyebileceğine göre, yani limanı çıkarırsan Mersin'den geriye zaten bir şey kalmaz. O liman ne kadar büyüyebilirse o çapta hareket edebilecek olan bir kent, bu liman bize yeter anlayışıyla gelen olan kiracının tavrıyla tamamen ona mahkum hale gelmiş olan bir tablo ile karşı karşıyayız.
3: Aslında liman Mersin'e yeter dediğiniz gibi. Limanla büyüyen bir Mersin, fakat son yıllarda büyümeyi paylaşmayan bir liman. Büyümeyi paylaşmadığı için kent de bu paydan istediği şekilde büyüme fırsatını yakalayamıyor. Bu şekilde yorumlayabilir miyiz bunu?
6: Şimdi tabii ki o şekilde yorum zaten oraya çıkıyor. Bütün kapılar oraya çıkıyor. Liman büyürse Mersin büyür, liman küçülürse Mersin küçülür. Liman kendi gündeminde kısır döngüsünde kalırsa Mersin de o kısır döngüde kalır. Mersin'den limanı ve limanı çıkar zaten geriye bir şey kalmayacağını yıllardır iddia eden bir insan olarak söylüyorum. Limanda da belki değiniriz, çok ağır bir tablo var önümüzde. Evet. Çok ciddi sorunlar var Narenciye'de. Tarihte bugüne kadar görmediğimiz ciddi sorunlar var. Yani şöyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde tek ihracat pazarımız olan Rusya'nın yarattığı pazar yokluğu, o konuda yeni bir pazar arayışına girememe karşımıza hangi tabloyu çıkardıysa bugün ondan da ağır, çünkü dış dinamikler itibariyle çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Pazar bulma konusunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sovyetler Birliği dağıldığında Sovyetler Birliği'ni temsil eden Rusya'ya karşı olan bir bağımlılığımız vardı. Onun sorunları vardı. Oysa bugün Karadeniz'de artık hiçbir narenciye gemisinin Rusya'ya, Ukrayna'ya diğer ülkelere yanaşamaması nedeniyle ciddi bir kaotik tabloyla karşı karşıyayız. Ve üzerine gelen pek çok sorun var. Onlara değineceğiz ama liman konusunda şunu söylemem gerek. Dün haberler yer aldı. Hadi gündemi yeniden ortaya koyalım. Yani o kaotik denge içinde gündemi yeniden belirleyelim. Ulaştırma Bakanı ile Mersin Liman İşletmecisi, benim deyimim ve limanı kiralamış olan şirketin temsilcileri Ulaştırma Bakanı ile doğrudan doğruya direkt bir toplantı yapıyorlar.
3: Bu arada söylediğiniz cümlenin içerisinde şu çok önemli, kiracı.
6: Kiracı tabii, yani Mersin adına hiçbir karar verme hükmü olmayan, eninde sonunda pılısını pırçısını toplayıp gidecek olan, belki iktidar değiştiğinde, belki başka olaylar nedeniyle sonuçta tekrar kamuya dönebilecek olan bir limandan bahsediyoruz. İstediği kadar uluslararası sözleşmelere dayandırsın, o uluslararası sözleşmelerin gün gelir pek de fazla hükmünün kalmadığı bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Şimdi liman otoritesi gidiyor, Ulaştırma Bakanı ile Ankara'da bir toplantı yapıyor. Limanda düşünülen, tasarlanan, o toplantıya ihtiyaç duyduğu ne varsa doğrudan doğruya Mersin'i ilgilendirir. 2 milyonluk bir kentten bahsediyorum. 2 milyon kentte 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki emekliye kadar limanla ilgili atılacak her adım Mersin'i ilgilendirir. Ama o 2 milyonun dışında çok daha fazla ilgilenmesi gereken iş insanları var. Bu iş insanlarını temsil eden kurumlar var. O kurumlar bu toplantının neresinde?
3: Yoklar.
6: Ben son 5 yılda bu kadar Ulaştırma Bakanı değişmesine rağmen şu soruyu dönüp sorma hakkını kendimde buluyorum. Eski dönemlerde Tüzmen, Zafer Çağlayan dönemlerinden bahsetmiyorum. O dönemlerde farklı bir sinerji vardı Mersin'de. Ama son yıllarda ortaya çıkan tablo bize şunu gösteriyor. Hiçbir kurum, hadi adını da verelim, bu kentin en büyük çatı örgütüdür. Ticaret Sanayi Odası, doğru mu?
3: Tabii.
6: Yani Mesiyadı, Müsiyadı, adını ne koyarsan koy, bütün diğer topluluklar Deniz Feneri olarak Ticaret Sanayi Odası'na bakarlar. Borsa da oraya bakar, Deniz Ticaret Odası da oraya bakar. Ankara'da yapılan toplantıda Mersin'le ilgili hangi proje konuşuluyor ki sizi çağırmıyorlar? Neredesiniz? Ve ben hiç kimsenin benim dışında çıkıp ya bunlar acaba Mersin'le ilgili ne konuşuyorlar, ne tasarlanıyor, mutfakta ne pişirilecek konusunda ben bir kaygı duyduklarını da görmedim, duymadım. Benim dışında bir tepki veren de olmadı. Aslında o toplantı kimsenin ilgisini de çekmedi.
3: Nezaket görüşmesi falan mı zannediyorlar acaba?
6: Nezaket görüşmesi nasıl olur? Yani liman otoritesi 2007'den beri orada oturuyor. 20 yıl oldu. Ulaştırma Bakanı desen dün atanmadı ki bugün nezaket ziyareti. Nezaket ziyareti olsa, nezaket ziyaretine bir kiracının ötesinde kalkıp Ticaret Sanayi Odası'nın heyet olarak gitmesi lazım. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ve işin ilginci, hiç kimseden de benim dışında bir tepki de görmedim. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diyorum. Yok, benim açımdan herhangi bir sorun
3: yok. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.
6: Hayır,
3: aslında
6: yapılmadı.
3: Yani
6: zaten ilginç kılan o. Hı-hı. Yani o toplantıdan sonra biz Mersin Limanı'nı 10 milyon konteynere çıkarma hedefinde yeni projeleri konuştuk dense, dönüp Mersin'e sorarız 10 milyon konteyner kapasitesine ulaşacak olan bir limanla ilgili sizin düşünceniz nedir diye sorarız. Yok, hiçbiri yok.
3: Yıllarca Mersin kamuoyu biliyorsunuz Kapılar Projesi başlığı atınca gerçekten çok süslü bir cümle. Kapılar Projesi ile oyalandı. Kapılar Projesi
6: dediğinde
3: evet.
6: 24 saat ana güzergahımızı Mersin Tarsus arasındaki ve Mersin Adana arasındaki o yolumuzu işgal eden, orada sürekli olarak beklemek zorunda kalan konteyner ağının tek kapıyla ya da kapılar projesiyle ikinci, üçüncü güzergahtan limana alınmasıdır. Başka bir şey
3: ama
6: değildir.
3: Ama bu da başarılamadı. Onu söyleyeceğim. Yani şu an baktığınızda insanlar, özellikle Mersin Tarsus arasını kullanan insanlar şikayet ediyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir trafik yükü, çok ciddi bir kaos var. Yani o, şunu söylemek istiyorum. Liman 20 yıldır kiracı. Söylediği hiçbir şeyi katkı anlamında yapamıyor. Artı baktığınız zaman ortaya koyduğu o süslü cümleleri de dolduramıyor.
6: Ya şimdi Kapılar Projesi ne yaptı? C kapısı ya da D kapısı dediğimiz kapılardan, yani artık Mersin içinde kalmış olan İnönü Bulvarı üzerinde, hadi bahsedelim, serbest bölgeyle eski adliye arasında kalan ya da liman işletmesinin idari binasının arasında kalan bölgedeki kapıları biraz öteye itti. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani sen alıp sorunu çok daha kaotik biçimde başka bir yere gönderiyorsun. Yıllar önce, Allah selamet versin, 80'den önce sürekli cezaevlerinde isyanlar çıkardı. Mersin'de de böyle 10 gün üst üste isyanlar çıktı. Her isyanda da işte adı Urfa canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi cezaevinde. Sonra Tarsus canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi. Bir kokteylle bir toplantıda cezaevi müdürü de gelmişti. Sordum ona, ya dedim, ne oluyor cezaevinde? Dedi ki, sorunları çözdük. Nasıl çözdünüz dedim. Urfa canavarını Urfa'ya gönderdik dedi. Tarsus canavarını da Tarsus'a gönderdik. Şimdi sorun çözersin.
3: Arabaya binmezseniz trafik sorunu da çözülür.
6: Çözülür tabii yani. Okullar olmasa marifine güzel idare ederiz.
3: Gerçekten enteresan. Serbest bölge dediniz, aklıma şu geldi. Hani şimdi kapılar projesi birçok sorunu çözmediği gibi serbest bölgeyi de ayrıca konuşmak lazım. Orada da işte artık yerimiz dar, biz genişlemek istiyoruz deniyor ama
6: genişleyecek bölge gerçekten nereye genişleyecek?
3: %100 dolu mu? %100 doluysa bu kadar, hayır, problem
6: hayır,
3: niye?
6: Hayır, dolu olsa bile nereye genişleyecek? Hadi dünyadan çok büyük talepler var diyelim. Serbest bölge 550 dönümlük bir alana sıkışmış bir bölge. Bunu 1500 dönüme çıkaramazsın. Nereye doğru büyüteceksin?
3: Şunu söylemek istiyorum. %100 doluyuz demek gerçekten oranın çok verimli olduğu anlamına mı geliyor? İş yerleri gerçekten tam çalışıyor mu?
6: Şimdi şöyle, serbest bölgeyle ilgili ben ümit varım. Neden ümit varım? Mısır'a giden bütün tekstilciler vardı hatırlarsan, evet, geçen sene, evet, bütün, evet, konuşmalarımızda yer alıyordu. Serbest, evet, bölgeyi boşaltıp gitmişlerdi. Duyduğum kadarıyla son zamanlarda telefonlar almaya başlamışlar. Mısır'dan pulunuzu pırtınızı toplayın, tekrar dönün. Ve o dönüşler başladı. Kayseri'deki bir iki şirket dönmeye başladı. Şimdi rakamları okumak ayrı bir hüner ister. Rakamlara bakarsın, ha Mersin ihracatı patlamış dersin, çatlamış dersin. Ben son Eylül rakamlarını, Ağustos rakamlarını irdelerken bir şeye dikkat ettim. Dikkat çektim. Mersin'de evet bir ihracatta artış var. Ama ihracatı arttıran iki tane kalem var. Bir, yaş meyve sebze. İkincisi tekstil. Tekstilde inanılmaz bir sıçrama olmuş. Tekstildeki bu inanılmaz sıçrama, yani %100 artmaz bir tekstil durup dururken. Orada yapısal ciddi bir sorun, ciddi bir gelişme olmuş olmalı. O gelişme acaba kalıcı mı, geçici mi? Eylül ayında o rakamları tekrar göreceğiz. Eğer Eylül ayında da bu ihracat artışı devam ederse tekstilde, o zaman önemli bir gelişme var Mersin adına. Ya da Mersin'deki ihracatçı birliklerinde kayıtlı olan şirketler adına. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten bir ters dönüş, yani geri dönüş mekanizması başlamış olabilir. O zaman serbest bölgede yeniden bir canlanma olur. Ama serbest bölgeyi serbest bölge olmaktan çıkardık zaten. Serbest bölge dediğin kendi başına ekonomik kuralları olan, kendi başına uygulamaları olan, kendi başına hareket edebilen özerk bölgelerdir. Ben Mersin serbest bölgesinin ya da Türkiye'deki hiçbir serbest bölgenin özerk konumda olduğunu düşünmüyorum. Sadece ve sadece bir takım gümrük uygulamaları ile ilgili bir rahat nefes alınması gereken bir yer olarak görüyorum. Ama orada da hiçbir cazibesi kalmadı serbest bölgenin.
3: Kalmadı. Dolayısıyla zaten dediğiniz
6: öyle bir yer sorunu, yani yer sorunu yok. Okulları kapattık, maarif idare edebiliriz.
3: Mevcut sorunları aslında çözmek gerekiyor. Ona bakarsanız sürekli organize sanayi bölgesi açmak için uğraşıyoruz. İşte sürekli yoğun talep var diyoruz. İşte yeni OSB açmamız lazım, bize yer lazım ediyoruz ama öte yandan da işte verimli tarım arazilerini heba ediyoruz.
6: Ne yazık ki, ne yazık ki öyle.
3: Bir dengesizlik.
6: Şimdi bu limanla ilgili bir konuya daha dikkat çekeyim, sonra geçeriz tarıma. Ticaret Sanayi Odası'nın seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki cumartesi bir seçim yapılacak. Seçimden önce çok büyük bir talihsizlik yaşandı. Ne yazık ki oda başkanı tutuklandı.
3: Evet.
6: Şimdi Ticaret Sanayi Odası'nın arkadaşlarım beni de arıyorlar. Yani aday olmak isteyenler, meclise girmek isteyenler ya da şimdiden meclise girmiş de başkanlığa aday dık gibi hareket eden arkadaşlarım beni de arıyorlar. Şunu merak ediyorum. Gerçekten ana konteyner limanının Mersin'e gerekliliği konusunda adayların herhangi birinde oluşmuş bir fikir var mı? Çok emin değilim. Proje görmüyorum. Yani Mersin'i ayağa kaldırabilecek, Mersin'i bu ölü toprağın üzerinden atıp gerçekten canlandırabilecek, gerçekten başka bir aşamaya sıçratabilecek bir gelişme var mı? Görmüyorum orada. Yani gördüğüm kadarıyla 3 tane hesaba dayanıyor Ticaret Sanayi Odası bugün. Meclis toplantılarından sonra verilecek olan yemeğe katılmak, silah ruhsatı almak, işte 4 yılda bir iki kere hakkı var her meclis üyesinin yurt dışına geziye gitmek. Onun dışında ben gerçekten bu kent için, bu kentin dinamikleri için bir şeyler yapmak isteyen çok sayıda insan olduğunu görüyorum. Ama ortada ben bir proje görmüyorum. Ya vaatleriniz nerede? Siz, tamam, sizi seçeceğiz. Gideceğiz cumartesi günü, oy kullanacağız, sizi seçeceğiz. Milletvekillerine sorduğumuz gibi. Peki siz o meclise girdiğiniz vakit ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir hareket tarzı? Mesela şunu beklerdim ben, en azından bir iki kişi de. Vallahi de billahi de ben seçilirsem üye aidatlarıyla toplanan paralardan verilen yemeklere katılmayacağım. Bu bir vaat, çok basit, sembolik bir vaat ama bir vaat. Ya da ben Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi olarak üye aidatlarından toplanan paralarla yapılacak olan yurt dışı gezilerlere kendi paramla gideceğim.
3: Bu da birçok kişi rahatsız edecek. Yani, dolayısıyla.
6: Yani baktığınız zaman. O zaman neyi konuşuyoruz? Yani bir takım kişiler rahatsız olacaklarsa.
3: Öyle, bir genel kurul yapmaya karar verdik şirketimizle ilgili, yaptık. Önümüzde dediler ki önce aidatlarınız var, aidatlarınızı ödeyin. Gittik aidatlarımızı ödedik. Tamam, aidatını ödedin de işte bilmem ne evrak var, onu ödeyin. İşte ondan sonra ne diyorsun? İşte şu kağıt için şunu ödeyin. Yani dediğiniz gibi üyeyle ilgili aslında üye odaklı bir durum söz konusu değil.
6: Ya şimdi kamuoyundan bizi dinleyecek olan insanlar mutlaka vardır. Yani biz bize sohbet etmiyoruz. Eninde sonunda bu radyoyu açıp bu insanlar ne diyorlar diyenlere bir şeyin altını çizmem lazım. Madem ki yurt dışı gezi, yemek ve silah ruhsatı, ki herkesin silah ruhsatı gibi bir sorun da yok. Yani herkes silah almak, beline takıp dolaşmak zorunda da değil bildiğim kadarıyla bu kentte. Peki bu kadar basitse ve sonuçta siz oraya bir kamu hizmeti yapmak amacıyla geliyorsanız, bir grupta rakip olan iki şirketin, iki kişinin neden 55'er tane fiktif şirket kurduğunun cevabını merak ederim. 55 tane fiktif şirket. Şimdi sen sonuçta Radyo Ülke olarak herhalde bir şirketiniz vardır. Yani tabii, fatura tabii, kesiyorsunuz.
3: Tabii, şirket olmak zorundayız.
6: Reklam alıyorsunuz, ilan topluyorsunuz falan filan. O şirketin kuruluşunun ya da o şirketin yıllık maliyetinin ne olduğunu en iyi sen bilirsin.
3: Tabii.
6: Öz kardeşin olsa muhasebeciye bir para ödemek zorundasın. Kesinlikle. Ticaret Sanayi Odası'na aidat olarak bir para yatırmak zorundasın. Herhangi bir belge almaya giderken yine bir para yatırmak zorundasın. Maliyeye kaydolmak zorundasın. Maliyeye gidip en azından benim adresim şuradadır diye bir kayıt tutanağı tutma. Bunların hepsi bir maliyet. Neden bir kişi 55 tane sırf oy kullansın diye fiktif şirket kurar?
3: Bu aslında yani ciddi bir nokta. Demek ki başka hedefleri var, başka fiktif, niyetleri var.
6: Fiktif diyorum. Yani aynı şurada Radyo Ülke'nin yer aldığı tabelanın altında 55 tane şirketin, yani Lüksemburg'daki o paravan şirketlere döndü.
3: Ama dediğiniz gibi o 55 şirketinde 55 tane masrafı var.
6: Maliyeti var.
3: Evet. Bunu bile göze alıyor.
6: Evet. Evet. Onu söylüyorum.
3: Yani şimdi başa dönüyoruz. Tüm bunlar... gidecekleri yemek, alacakları silah ruhsatı ve gidecekleri yurt dışı gezisi için mi?
6: Başka ne olabilir diye.
3: Sonuçta yani, bir hizmet yok çünkü.
6: Yani ben 55 yıldır bu işlerin içindeyim. Başka da Ticaret Sanayi Odası'nın herhangi bir yaraya şimdi eski zamanlar olsa, 1950'ler 60'lar olsa şu var. Orada gerçekten Ticaret Sanayi Odası'nın çok önemli bir fonksiyonu vardı. Neydi o fonksiyon? Dövizi sadece Merkez Bankası'ndan alabilirdiniz. İthalatçı olarak. İthalatçı olarak Merkez Bankası'ndan alacağınız o devizi alabilmeniz için Ticaret Sanayi Odası'ndan permi dediğimiz bir belge almanız lazım. Evet, bu adam akü imalatçısıdır. Mersin'de o sırada akü fabrikaları vardı ya da çeşitli farklı fabrikalar vardı. Evet, bu adam akü üreticisidir. Bu adamın dövize ihtiyacı var akü üretebilmesi için. Size bir belge verirdi. O belgeyle giderdiniz, Merkez Bankası'ndan döviz alırdınız. Merkez Bankası'ndan aldığınız dövizle kara borsa döviz arasında da şimdiki mesela 50 liraysa döviz, Merkez Bankası size o dövizi 30 liraya verirdi. Orada gerçekten büyük oyunlar dönerdi. Ya da o ithal permininiz yoksa mesela araba lastiği ithal edemezdiniz. Araba lastiği ithal etmeniz için permiyi kimin vermesi lazım? Ticaret Sanayi Odası'nın vermesi lazım. Araba lastiği permisi aldığınız takdirde bırak senin ithal etmeni, gidip o permiyi sattığın takdirde dahi çok büyük paralar kazanabilirdin. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'e kadar, 24 Ocak kararlarına kadar böyle sürdü devran. O devranda evet, ticaret sanayi odalarında yönetimde olanların ya da yönetime egemen olanların, karar vericilerin, o permiyi dağıtanların bal tutan parmağını yalar vardı. Şimdi öyle bir şey de yok.
3: Bir o kadar da tartışmalar var. Yani gerçekten tezat bir durumla karşı karşıyayız. Şu an öyle bir gücü de yok. Biz acaba çok anlam mı yüklüyoruz? Çok şey mi bekliyoruz? Ya da Sayın Abdullah Ayan MTSO başkan olduğu zaman, etrafındakiler için söylüyorum, tamam Mersin kurtulacak mı diyoruz?
6: Hayır, kendisi kurtulacak. O arkadaşlar protokola katılıyorlar.
3: Evet.
6: İşte her yere davet ediliyorlar. Şimdi sen bazen eskiden şeye katıldığım vakit canlı yayınlara, televizyonlarda, abi altına ne yazalım adını? Ya prof yazması lazım ki bu adam profmuş. Yani
3: sözü dinlenir.
6: Sözü dinlenir. Halbuki profların çoğuna ders verecek konumdayım o şey itibariyle, konuşulacak konu itibariyle. Ya da abi senin mesleğin ne? Titrin ne? Altına yazılması lazım işte. Ya bir dernek başkanı ya dernek yönetim kurulu üyelerini çok fazla şey etmiyorlar, kale almıyorlar da. Şimdi bunlar gerçekten birilerinin etiket olarak kullandığı şeylerdir. Ya ben hatırlarım, eskiden devlet ihalelerine girmiş adam, tahakkuk etmesi gereken bir parası var ama parası bir türlü ödenmiyor. Giderdi kartvizit koyardı. Kartvizitte şu yazılıdır. Son 25 senedir çok sık karşılaştığım için örneği vereceğim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı.
3: Aday bile olamamış.
6: Hayır, aday olsa zaten bileceğiz onu yani. Adaylar belli. Aday adayı. Aday adayı titrinden dahi tahakkukunu hızlandırma umuduyla girip sırf aday aday, yani kendisi de aday olmayacağını biliyor. Ama aday aday olmak da bittir. Yani Mersin'de şimdi kimsenin tavuğuna kiş demeyeyim ama böyle isimler var.
3: Hayır, hatırlayın o belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde özellikle kamuda çalışan birçok kişi tamamen dediğiniz gerekçelerle aday aday oluyor.
6: Çünkü
3: zaten aday yapmayacaklar.
6: Çünkü aday aday olduğu vakit öğretmense okul müdürü oluyor.
3: Tabii.
6: Okul müdürü ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soyunuyor.
3: Bir beklenti içerisinde. Mersin'de liman evet önemli ama limon da bir o kadar önemli. En son yapılan açıklamada değişmiş olabilir. Dalında 9 lira, manavda 40 lira, pazarda 40 lira, marketlerde 100 lira, 110 lira vesaire. Yani 9 liraya gerçekten o ürünü üreticinin o dalından vermesi bedava anlamına geliyor. Şimdi o adam onu 20 lira yapsa biz 200 liraya yeriz. Böyle de bir makas var maalesef.
6: Şimdi Narenciye'nin 1990'lardan itibaren o Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği döneminde çok kolaydı işler. Narenciye'yi üretirdiniz. Mersin'den 5 firma gider Rusya'ya bütün limonu satardı. O limonu siz Rusya'ya gönderirdiniz. Gider Merkez Bankanızdan paranızı alırdınız. İş kolaydı. Pazar alternatifi arama gibi bir derdiniz yoktu. Zaten pazar hazır. Hangi ürünü, hangi limonu gönderirseniz gönderin zaten sorun yok. Gelip Rus ekspert size bu mal iyidir dediği takdirde o eksperle yaptığınız temaslar çerçevesinde ilişkiler çerçevesinde çöp de gönderseniz, limon da gönderseniz geçer giderdi. Ama 90'dan sonra işler zorlaştı. Ve dikkat et, bir süreliğine neyle ayakta tutmaya çalıştık? İşte Ali Er'in zamanını hatırla. Her sene gider bir masaya yumruğunu vurur. Siyasetçinin de gücü vardı o tarihlerde, bir etkisi vardı. Yani şu andaki milletvekillerinin gidip yumruk vuracakları masa yok. Gidip dertlerini anlatabilecekleri muhatapları yok. Ne Tarım Bakanı, ne Maliye Hazine Bakanı, ne Başbakan zaten yok. Köşke ulaşmaları çok güç. O nedenle hiç kimsenin derdini anlatacak bir mecali yok. O zamanlar bir fon hikayemiz vardı. Hatırlarsan $50, $100 bir fon verilirdi. Ama bu palyatif bir çözümdü. Şu anda o palyatif çözümden de uzağız. Ve Türkiye'de, birazdan rakamlarını vereyim, haftaya da devam edelim. Çünkü bu Mersin'i ilgilendiren liman kadar önemli bir konu. Rakiplerimiz ne noktaya geldiler, biz ne duruma düştük noktasını konuşmamız lazım. Halen daha bizim alternatifsiz tek bir pazarımız var, Rusya.
3: Burada ben bir parantez açayım. Pazarda karşılaştım. Rusya bizim pazarımız ama artık Mersin'de Ruslar ev sahibi. Önceden turistlerdi, önceden önemli bir pazardı. Rus vatandaş pazara girdi, domatesleri gördü, sanki yani hayatında ilk defa domates görüyor. Çünkü o kadar kolay ulaşabilecek noktada ki artık domates onun için, ya da limon. Artık Ruslarla ilgili ilişkilerimiz de değişti.
6: Kesinlikle değişti. Tabii bunlar yapısal sorunlar. O Rusların ne kadarı bu memleketten, bu memleketin fiyatlarından şu anda memnun? Kaç tane Rus biliyorum, bir an önce benim bu evi satıp gitmem lazım. Çünkü çok ucuz ülkeler var. Türkiye çok pahalı.
3: Tabii.
6: Mesela Tayland var, Vietnam var, bir sürü alternatif ülke var Güneydoğu Asya'da ve kıpır kıpır hareketin olduğu, her türlü rahatlıkla hayatını idame ettirebileceği ülkeler bunlar. Türkiye'ye kilitlendi kaldılar. Türkiye bir ara gerçekten çok cazipti. Yani ev fiyatları uygundu, gıda erişilebilir, gıda uygundu. Neyi kaybettik biliyor musun Serkan Türkiye'de? Fiyat algısını kaybettik.
3: Evet. Sadece ucuza bakıyoruz. Acaba daha ucuz.
6: Ucuzun ne, neyin ucuz, neyin pahalı olduğu da bilinmiyor. Evet. Şimdi giriyorum pazara, domates 15 lira. 2 sene önce de 15 liraydı domates. 2 senede her şey neredeyse 2 katına katlandı. Domates aynı fiyat. Ya da bir örnek vereyim, bu seneden gerçekten çok beni üzen bir örnektir. Ya kiraz gibi alın teri, göz nuru, tane tane toplaman gereken, parmağın biraz sert dokunsa elinde kalabilecek olan bir ürünün toplama maliyeti, sadece toplama maliyeti 40 lira. Yani bedava versek o ürünü, toplaması 40 lira. Pazara gelip pazara değer alması, firesi falan filan bir yana 60 lira, 30 liraya düştü kiraz. Şimdi o kiraz üreticisinin kaç tanesi gelecek sene ayakta kalabilir? Ya da kaç tanesi ağacı keser, bir daha biz kirazı bırak dalda görmeyi, belki yurt dışından, Arjantin'den, oradan buradan ithal edilirse paketlerde 100 gramlık olarak nostaljik bir meyve olarak görürüz. Hangi 30 lira 40 liradan bahsediyorum? Kepçeyi soktuğum vakit 2 ton patatesin bir anda çıktığı sıfır toplama maliyeti olan bir ürün 60 lira. Kiraz 30 lira, patates, soğan 60 lira. Fiyat algısını o nedenle kaybettik. Yani pazara girdiğin vakit neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu tam olarak çözemiyorsun, göremiyorsun. Evet, şeftali dalında 10 lira, pazarda 50 lira, belki İstanbul'da da 100 liradır. Ama unutmayalım ki karpuzu bedava versen, Ceyhan'dan İstanbul'a giden karpuzun sadece nakliye masrafı 30 lira. Yani o mukayeseler de saçma sapan bir noktaya doğru gidiyor. Bir de Allah selamet versin, muhalifiyle iktidar medyasıyla vur abalıya cinsinden İstanbul'da limon 100 lira, bu şerefsizler müstahsil makbuzuyla 5 liraya almışlar hikayesiyle o insanları biz ya daha yargılamadan mahkum ettik. Ya o limon nasıl toplanıyor, o müstahsil makbuzu gerçek mi değil mi? Düşünebiliyor musun? Öyle bir noktaya gelmiş ki ülkede. Şimdi Dış pazar olarak Karadeniz'in durumu ortada. Biz bu şekilde Karadeniz limanlarının hiç, Novroski bizim en ciddi ulaşım noktamızdı. Ya da Ukrayna'nın Odessa limanları, hangisine doğru yol alırsan al, eğer Rusya'ya mal taşıyorsan Ukrayna gelip dronlarla vuruyor, Ukrayna'ya mal taşıyorsan Rusya gelip dronlarla vuruyor. Son iki ayda en az 5 tane Türk gemisi vuruldu. O nedenle kimse artık Karadeniz'de yük taşımak istemiyor.
3: Kara taşımacılığında da aşırı bir yüklenme olduğu açıklamaları geldi. Bu sefer tabii
6: kara taşımacıyla kalkmaz bu mal.
3: İşte onu söyleyeceğim. Yani gemiyle götürmekle kara taşımacılığı, ama işte bir alternatif olarak öne çıkıyor ister istemez.
6: Şimdi alternatif olarak çıkabilecek olan tek soru, tek çözüm bu malı Baltık Denizi üzerinden ulaştırmak. Baltık Denizi'ne frigo benzeri soğuk hava, yani 8 derecede tutabilen tam frigo gemilerde değil, vantilasyonlu gemilerle götürülmesi. Onun için de organizasyon lazım. Şimdi Türkiye'de bu organizasyonu yapacak olan narenciye sektörüne bakalım. Bahçe büyüklüğü 30 dönüm. 30 dönümdeki bahçeci limonu toplayacak, Odessa limanına ya da Novroski limanına ulaştırmak üzere ya da Baltık Denizi'nden vantilasyonlu gemilerle ulaştıracak bir mekanizman hiçbir yerinde yok.
3: Nasıl olsun?
6: Ne kendisi ne ihracatçı. Rakam vereceğim dedim. Güney Afrika'da işletmelerin narenciye konusunda, Güney Afrika 1 milyon ton narenciye üretiyordu. 2025'te kaç tona çıktı biliyor musun? 3.3 milyon tona çıktı. 3.3 milyon ton narenciye üretiyor Güney Afrika. Bir şey daha yaptı. Biliyorsun Güney Afrika güney kuşağındadır. Biz kuzey kuşağındayız. Yani bizim limon sezonumuz Eylül'de başlar, Aralık'ta, Ocak'ta sona erer. Ondan sonra bizim yaz sezonu dediğimiz dönemde Güney Afrika girer devreye ve Arjantin girer. Güney Afrika yakınımızda olduğu için ve rakip olduğu için söyleyeceğim. Güney Afrika ürünü teknolojik olarak mühendislerle birlikte öyle bir çalıştı ki bizim Eylül ayında başlayan sezonunu sarkacak şekilde Kasım ayına kadar mahsul uzattı. Düşünebiliyor musun? Kış sezonu onlarda Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. O tarihte limon çıkar. Eylül'de biz başlarız, onlar biter. Şu anda onlar Kasım'a kadar uzattılar. 6000 hektarlık 6000 hektar 60 bin dönümlük bahçeden bahsediyoruz. Birkaç tane. 60 bin dönüm narenciye bahçesi. Dronlarla ilaçlamasını yapıyor. Dronlarla ürün toplamaya başladı. Bize futurist şeyler gibi geliyor değil mi? Yani ancak filmlerde falan izleyebileceğimiz. Dronlar 2 ton narenciye toplamaya başladılar. Akıllı dronlar geliyor, yanaşıyor orada, dalından alıyor. Sen ne yapıyorsan o da onu yapıyor. Ya da robotlar üzerinden çalışmaya başladılar. Ve teknolojik ağırlıkları oldular. Ve ürünün bir pazara ulaştırılması için mesela şu anda en önemli pazarlar Güneydoğu Asya ülkeleri, Güney Afrika'nın, Vietnam. Son bir yılda 60 milyon kutudan 240 milyon kutuya çıkmış. 4 katına çıkmış Vietnam'a ihracatı. Ne sayesinde? Kurumsal şirketleri bunlar, gemileri var. Mısır'da da aynı şey var. Mısır şu anda Güney Afrika limonda ve çok yakında 2 sene içinde mandalina'da bizim en büyük rakibimiz olacak ve bizi geçecek. Mısır'sa portakalda. Yani geçtiğimiz programlarda bundan önceki sezonda konuşmuştuk. 5000 dönümlük bahçe var. 50.000 dönümlük bahçe var şeyde, Mısır'da. Tamamen çöldeki o çöl arazisini sulama kanallarıyla yeşerttiler ve bir takım şirketler geldiler, orada portakal üretiyorlar. Avrupa'nın istediği standartlarda. Biz 15 senedir şeyi çözemedik. kalıtı
3: ilaç kalıntısını ilaç çözemedik.
6: Pestisit
3: kalıntısını çözemedik. Sinekle mücadele ediyoruz. Onu tam anlamıyla çözemedik. Geri geldiğinde ürünler geri dönüyor. Bunu çözemedik. Ama rakiplerimiz durmuyor tabii ki.
6: Şu anda aldığım bir takım haberleri söyleyeyim. Mesela Erdemli ile Mersin arasındaki pek çok işletme açılmadı daha. Oysa 15 Eylül'de kesin başlayacaktı Mayer Liman'da. Yani şu anda bütün tesislerin Mayer Liman işlemeye başlamış olması lazımdı. İnsanlar korkuyorlar. Müstahsil makbuzuyla cezalandırılıp alınıp götürülen Türkiye'nin en önemli iki narenci ihracatçısı. Şu anda tutuklu.
3: Bu da tabii ürünü beklemeye almamızı sağladı maalesef. Ürün şu an beklemede ama para da etmiyor yani. Toplamaya da kalksan yani para etmiyor.
6: Bu makina değil yani, beklemez ürün.
3: Evet.
6: Ürün bir ay bekler, iki ay bekler. Mayer limonun zaten ömrü nedir ki? Ondan sonra dikenli limon çıkacak, diğer limonlar girecek devreye. Ama onlarla ilgili de ihracatta nasıl bir pazar... Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin temel sorunu bölünen şey... Tarım arazileri. Bu sadece limona özgü değil, sadece narenciye özgü değil. Hangi ürünü ele alırsak alalım, 5 sene sonra Türkiye'nin o üründe dış rekabet sahibi olması mümkün değil. Bölündü toprak. Ve biz bu bölünmeyi sadece oturduk izledik. Bu ülke ceviz ihraç ederdi, dünyaya ceviz ithalatçısı oldu. Bu ülke dünyaya badem ihraç ederdi, badem ithalatçısı oldu. Bu ülke çok yakında Antep fıstığını Amerika'dan ithal etmek zorunda kalacak. Ki ithal ediyor.
3: Şimdi marketlerde de şöyle bir furya başladı biliyorsunuz, özellikle bakliyatta yerli üretim, yerli mahsul. Bir tık fiyatı farklı da olabiliyor. Ya da işte bölgesine göre şu bölgeye ait bakliyat diye. Şimdi buna döndük. Yani bu da enteresan değil mi?
6: Yani 20 sene önce bana Kanada mercimeği vitrinlerde yer alacak deseler ki Kanada'dan ithal ettim ben mercimek. Ama o mercimek mercimek değil. O mercimek mercimek değil. Mercimeğin ana vatanı Anadolu. Genleriyle oynanmamış dünya üzerinde. Şimdi Kanada mercimeği ile yerli mercimeğin çok basit bir şeyi vardır.
3: Ayrımı mı?
6: Ayrımı vardır. Dinleyenler de öğrensinler. Bizim mercimeği bir cezveye koy, bir yemek kaşığı cezveye koy, cezveyi ısıt, kaynat, 10 dakika sonra o jöle halinde suyla mercimek özdeşleşir.
3: Bir çorba kıvamına döner.
6: Bir jelatin kıvamına döner. Evet. Görürsün sen onu. Yani o çorbayı aldığın vakit o çorbada suyla mercimek ayrılmaz. Kanada mercimeğinde su yukarıda kalır, mercimek aşağıda kalır.
3: Hiçbir şekilde karışmaz.
6: Hayır. Çünkü mercimek değil. Yani genleriyle oynanmış, saçma sapan teknolojik gelişmelerle birlikte hareket etmiş. Ve o Kanada şu anda 4 milyon ton mercimek üretiyor. Ve tabii Türkiye üzerinden de Orta Doğu'ya pazarlıyor. O nedenle o vitrinlerde gördüğün, yani tavsiye ederim biraz paraya kıysınlar. Evet, yerli mercimek pahalı ama yerli mercimeği mutlaka tercih etsinler. Yani 2 kilo yerine 1 kilo alsınlar ama yerli mercimek. Umarım yerli mercimek diye satılan mercimekler de yerli mercimektir.
3: O da ayrı bir tartışma konusu. Siz iyi bilirsiniz, eskiden yurt dışından gelen daha pahalı olurdu. Sonuçta evet. Yurt dışından geliyor. O daha pahalı olması tabii gerekirdi. Şimdi tam tersi oldu. Yerli
6: ve bütün gümrük duvarlarına rağmen daha ucuz.
3: Evet.
6: Yani mesela bir bademe uygulanan gümrük, bir cevize uygulanan gümrüğe rağmen şu anda biz Ukrayna'dan, Amerika'dan, Çin'den ceviz gelmese biz ceviz yiyemeyiz, biliyor musun? Yok cevizimiz.
3: Özellikle zincir marketler, büyük marketlere
6: kalmadı. Kalmadı. Yerli cevizimiz kalmadı. Yani istediği kadar ona yerli ceviz diye satsınlar, o kalitede yerli ceviz kalmadı. Ki biz şahıs olarak, yani babamla, kardeşlerimle oluşturduğumuz şirketin Amerika'ya ben ceviz badem ihraç etmek üzere Mersin'e geldiğini biliyorum. Ceviz badem ihraç ederek.
3: Bir arada siz anlatmıştınız. Öyle hatırlıyorum. Cevizde kabuk oyunu. Yani özellikle yerli cevizle ilgili bir kötü intiba yaratılmaya çalışılmıştı kabukla ilgili. Bizim cevizlerimiz daha ince kabuklu olur. Yanlış mı hatırlıyorum?
6: Ya bizim 50 bin çeşit cevizimiz var. İnce kabuklusu var, kalın kabuklusu var. Bitlis bir ceviz yatağıdır. Bingöl bir ceviz yatağıdır. Güneydoğu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı ceviz yatağıdır. Onların hiçbirisinden artık ceviz gelmiyor. Canlı hayvan ülkesi olan, bütün dünyaya canlı hayvan veren bir ülke şu anda Polonya'dan et ithal etmese ya da Azerbaycan'dan çeşitli yollarla ya da Afganistan'dan, İran'dan çeşitli yollarla hayvan gelmese inan bana yiyecek etimiz yok.
3: Nereden nereye dediğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki. Bir de tabii şu an yaz dönemindeyiz. Yaz dönemi bitti de işte sonbahara doğru dönüyoruz. Ama Mersin için yaz dönemi. Ama kışa doğru tabii her şey daha da pahalı olacak.
6: Ya belki vaktimiz kaldıysa
3: toparlıyoruz yavaş
6: toparlayalım. İran sorunu çok ciddi bir sorun. Ve Türkiye artık İran'la dostane ilişkilerin ötesine doğru gidiyor. Yani İran bankasının kapatılması, İran hava yollarına hiçbir şekilde sivil yolcu trafiğine kapatılmış olması, İran'a olan uçuşların durdurulması, bunların hepsi birer ciddi sorun. Rusya ile ilişkilerin nereye doğru evrileceği, ne boyuta doğru evrileceğini bilmiyoruz. Yani biz Rusya'dan ve İran'dan doğal gazımızı neredeyse dünya fiyatlarının yarı fiyatına temin ediyorduk. Şu anda biz 20 yıllık Amerika Birleşik Devletleri ile doğal gaz tedarik anlaşması yaptık. Belli ki Rusya ve İran yerine bu rejimler orada kalmaya devam ettiği sürece Amerika'dan sıkıştırılmış LNG ithal etmek zorunda kalacağız. Bu LNG İran'dan bir dakikada sıfır maliyetle Erzurum'a gelen doğal gazın Trakya'ya gelecek olan LNG ile Erzurum'a ya da sanayi bölgelerine ulaşacak doğalgaz arasında çok ciddi maliyet farkları olacak. Korkarım ki bu sene kış faturamız ki hepimizi doğalgaza bağımlı hale getirdiler. Kömür yerine bütün kazanlar, kalorifer kazanları ısıtmada şeye döndü, doğalgaza döndü. Korkarım ki doğalgaz faturaları 2'ye 3'e çıkar.
3: Doğalgaz dolayısıyla elektrik santrali.
6: O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye bir ara çok daha kötü biçimde şeye bağımlıydı. Türkiye elektriğin %55'i doğalgazlarla karşılanıyor. Şu anda bir takım hidroelektrik santrallerin falan devreye girmesiyle birlikte şunu biliyoruz. Artık oradaki maliyetler daha farklı boyuta gelecek. Ama her halükarda çok ciddi sorunlarımız var.
3: Haftaya şunu da konuşmamız lazım. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimden?
6: Evet, başlık bu. O çok önemli. Bir de son günlerde sosyal medyada bana da yöneltilen bir takım sorular var. Madem ki Akkuyu nükleer devreye girecek, elektriği ucuza alacak mıyız?
3: Bu en başından beri konuşulan bir konu. Hatta Rusya'ya gazeteciler gitti, döndüler. Artık elektrik ucuzlayacak diye başlık atmışlardı.
6: 12,35 sentten biz elektriği 50 yıl boyunca alacağımıza dair uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz.
3: Ama bu arada o elektrik Mersin'e geçmeyecek, Mersin'e girmeyecek.
6: Ya fark etmez, sonuçta biz interkonektif sisteme bağlıyız. Elektrik devreye girdiği vakit biz elektriğin Akkuyu'dan mı, Keban Barajı'ndan mı, Atatürk Barajı'ndan geldiğini bilmiyoruz. Zaten bilmeyeceğiz de.
3: Evet.
6: Ama sonuçta bu elektrik devreye girecekse, ki Türkiye elektriğin aşağı yukarı %5'ini karşılayacak bir santraldir. Ama son günlerde önemli bir gelişme gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok küçük yeni nesil nükleer santraller gelişti. Yani şu odaya sığabilecek olan nükleer santraller ve bunlar risk olarak sıfır riske sahip ama çok büyük montanlı elektrik üretmiyor. Onlardan işte 100-150 tane alırsanız Türkiye'nin muhtelif şehirlerine koyarsanız bir Akkuyu kadar eder. Ama Akkuyu'nun nasıl çalışıp çalışmayacağını, Rusya ile bu ilişkiler devam ettiği sürece ne yöne doğru evrileceğini de bilmiyoruz. Unutmayalım ki Akkuyu'nun tamamı Ruslara ait. Ya orada bizim herhangi bir ortaklığımız yok. Adamlara demişiz ki yap, işlet ve devretme.
3: Aynen, devam et. Yap işte, devret, bir de otoban sorunumuz
6: bu
3: var.
6: Bu devretme.
3: Evet, bu devretme, bir de otobanda da yine.
6: Ha gerçekten otobandan hadi bedava yapalım diyen arkadaşlara gülüp duruyorum ya.
3: Yok yani sonuçta burayı bir şirket yapıyor.
6: Kilometre başına alacağı para belli.
3: Evet.
6: 6 sent civarında.
3: Yani, bir türlü de bitmedi bu arada yani.
6: 29 Ekim'de açılıyor. Hadi onu da flaş haber olarak vereyim.
3: Yok ben 29 Ekim'i duydum da yani yok, o kadar çok tarih duydum ki.
6: Yok 29 Ekim'de kesin çünkü bitti yani ben her gün oradan geçiyorum.
3: Görüyorum ben de görüyorum. Evet.
6: Otobandan geldiğim için görüyorum.
3: Yol çizgileri falan yapılıyor. Son rütuşlar
6: bitti,
3: yapılıyor.
6: Bitti. Tabelalar bile asıldı. O tabelaların üzerindeki şeyleri kaldırdıkları vakit oradan devam edecek ama paralı.
3: E tabi şu an için Erdemli'ye kadar.
6: Evet. Evet, evet. Ondan sonra Kız Kalesi, ondan sonra AK Parti'ye Allah ömür verirse 2032'ye kadar da şehir taş ucuna.
3: Şu an insanlar Erdemli'ye bile razı.
6: Bilmiyorum Erdemli'ye razılar mı? Kaç kişi
3: fiyatı
6: geçer
3: fiyatı görünce
6: orada?
3: Her şey değişebilir.
6: Fiyatı belli.
3: Ama onda bile tam hala bir muallak var.
6: Hayır, belli. 30 kilometre ise yol, 6 sentle çarp. 3 kere 6, 18. Aşağı yukarı neye denk gelir? İşte 20-25 liraya diye hesap ettim ben.
3: 25 lira olamaz. Ha kilometresi mi 25? 30 kilometresi mi?
6: Erdemli Mersin arası çok büyük bir para tutmayacak.
3: Ama Sayın Ayhan, Tarsus Adana 45-46 lira.
6: Burası da öyle olacak. Yani ama Tarsus Adana arası mesafe büyük. Burada dikkat edilmesi gereken...
3: Hayır, Tarsus'a kadar da aynı, Adana'ya kadar da aynı fiyat.
6: Kilometre başına bir ücret alınacak. Onu bilelim. 60 sent diye biliyorum ben. Yani 60 sent 6 kere 3 18 belki de 80 lira civarında yani tam olarak evet. Hesap etmek lazım. Kaç kilometre? 30 kilometre miydi? 32 Anca. Kilometre miydi?
3: Normalde karayolundan D400'den 35 kilometre civarı.
6: Bir de otoyola çıkmak için aradan geçmen lazım, ona da para ödeyeceksin. Çünkü mesafe uzuyor.
3: Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Ülkü Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: müzik, en iyi program. Radyo Ülkü.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.
0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.

0: İncisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam